insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Pazartesi. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la güne merhabayız.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Umaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla güzel yenilikler de katılsın hayatınıza tabii ki. Bu da bir de bizim elimizde olan bir şey. Kendimiz de zorlayalım o yenilikleri. Ama şimdi biz ne yapacağız? Senin olumsuz bir pazartesi için Radyo Türk Uvaz'da birbirinden güzel şarkılarla güne merhaba diyeceğiz. Umarım da yüreğiniz iyidir sevgili dinleyenler. Değilse bile iyi olmasıdır. Duamızda, dileğimizde. Şu an çoktan yola düşmüş olan dinleyicilerimize, henüz evden çıkmamış olanlara, çoktan işine varmış olan dinleyicilerimize, her nerede dinliyorsanız beni şu an trafikte, sahilde, mahalledeki yolda, serviste, otobüste o anınız huzurla da olsun. Ve tabii ki

0: Hep bulacaksın. Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Reklam.
8: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
10: ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri küresel finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir.
9: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
11: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: Bakalım programın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Hamza Edeler diyarından kucak dolusu günaydınlarıyla aramızda. Hoş geldin Hamza. Kahramanmaraş'a, şiirin başkentine, tüm Edeler'e bizden de sevgiler, selamlar. Kırıkkale'de Mahmut Ali Bol aramızda. Günaydın Fevzi Kaptanımız. Gaziantep'te bizlerle beraber. Gaziantep Bursaköy'ünden şu an aramızda. Coşkun Kaptanımız serviste şu an Antalya'da. Bizimle güne başlayan dinleyicilerimizden Gül Öğretmenimin dualarıyla günaydınlar demiş. Geldi. Gül Öğretmenimiz de geldi. Aha burada.
1: Uğur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. Oy. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde bu hafta hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hepinizin kazançları bereketli olsun inşallah.
0: Amin.
1: Bir tanesi bin tane olsun. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül Öğretmen.
0: Dualarınıza en yürekten yine amin diyerek bu sabah da eşlik ettik. İyi ki varsınız. Sizin için de sağlıklı, şahane, güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Musa Çiftçi de bizlerle beraber. Bugün torunum Nehir Çiftçi ile dinliyoruz seni, Mardin'den selamlarıyla. O zaman ikinize de bizden çokça sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Gonca, günaydınlar. Hoş geldin. Huzurumuz çok olsun inşallah bu sabahta. Yüreğine gönlüne sağlık.
2: Aydın Efeler'den herkese mutlu günler diliyorum. Günaydınlar.
0: Teşekkürler Nihal. Hoş geldin. Evet, günümüzün sohbet konusu yine bir çocukluğumuza doğru şöyle bir özlem mazisi olacak yolculuğumuz. Çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey desem ne dersiniz?

Lezzetleri yosan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Özlem Yozgat'tan günaydınlar, yürüyüş yaparken dinliyorum sizi demiş. Bugün muz, mutlu bir gün olsun diyor. İnşallah hepimiz için bugün de yarınlar da aynı şekilde muz mutlu bir gün olsun. İsmail bizlerle Şehitler Diyarı Osmaniye'den kucak dolusu sevgileriyle, bizden de ona çokça sevgiler, selamlar olsun. Serkan şehrin başkentinde, o da bizlerle. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu %25 yoğunluk var. Şu an hava 24 derece, açık ve güneşli. Çocukluğumdan kalan da demiş, günün sohbet konusuna da katılıyor bilginin yanında. Hiç bisikletim olmamıştı. Gittim kendi maaşımla bisikletimi aldım. 2 yıl bindim. 3 yıldır da depoda duruyor. Doğduğumdan değil ama binmeye kıyamadığımdan. Doyduğumdan değil ama binmeye kıyamadığımdan. Hani demiş. Unutma, sen yoksan bir eksiğiz mesajıyla aramızda Serkan. Çok teşekkür ederim. Çok. Bazen evet, yani kıyamayabiliyor insanın o bazı değerli, daha doğrusu anı olarak kıymetli olan eşyalarına. Seninki de öyle olmuş demek. Ama yine de kendine o güzelliği yapman çok kıymetli bence. Hoş geldin aramıza.
1: Hatay'dan Hilda ben. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Güzel bir gün bizimle olsun. Günaydınlar.
0: İnşallah. Günaydın Hilda. Hoş geldin aramıza. Çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey sohbet konumuz sevgili dinleyenler. Ya da yüreğinizden ne geçiyorsa. Mesaj hattımız 505-188-30-00 olduğunu da hatırlatalım.

0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
10: Randevular, toplantılar, siparişler.
9: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca hallolur.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in daha çok iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yine Doğu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun daha çok kuzey kısmında, İl bazlı olarak da Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in daha çok kuzey kısmıyla, Ankara'nın kuzeyi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışların geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısını da ekliyor meteoroloji. Ama biz ne yapacağız? Bulunduğumuz il ve ilçenin hava durumunu sıklıkla kontrol edip tedbirli olacağız.

0: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında şu an kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %72'lerde sevgili dinleyenler. Oldukça yoğun bir trafikle İstanbullular yeni haftaya başladı. E5 üzerinde Merter İncirli yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Kayaşehir Habibler yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı görüyorum. Orada da bir şeridin trafiğe kapalı olması bölgedeki yoğunluğu artırmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Bizleri dinleyenler arasında Harun da var şu an seyirte. Günaydınlar, hoş geldinlerimize. Kimler var daha baktığımda? Aysun Malatya'da bizlerle. Günaydın, iyi haftalar hepinize dedi. Benim çocukluğumdan içimde kalan ukde iki tekerlekli bisiklet. Hiç bisikletim olmadı ama kızıma ilk aldığım şey de bisiklet oldu ve onunla beraber öğrenmek de istedim. Maalesef ilk binişte düştüm mesajını göndermiş. Yani olması çok olağan bir şey bu. Ama bu güzelliği onunla yaşamana da çok sevindim, ne yalan söyleyeyim. Fatma da Gaziantep'te bizlerle beraber. Çocukluğumdaki eksikliğim babam diyor aslında. Onunla sadece 5 yıl geçirebildim. Onun yokluğunu hiç bir şeyle de kapatamadım demiş. Rabbim tüm vefat eden yakınlarımızın mekanını cennet etsin diyor. Amin. İnşallah. Ya doymazdık, doyamazdık. 5 değil 10 yıl olsa, 10 yıl değil 15 yıl olsa. Bunun bir zaman sınırı yok ama işte bıraktıkları o anı ve hatıra mirasıyla şöyle gözümüzü kapattığımızda anında yan yana olabiliyoruz. Dualarımızla da onlarla sohbet edebiliyoruz. Mekanları cennet olsun. Hayatta olan anne babalarımıza da Allah can sağlığı versin. Ve Ruki bizlerle her sabah olduğu gibi Radyo Turkuaz'la güne revan olanlardan. Gaziantep'ten hoş geldin. Yine Kahramanmaraş'ta Deniz de bizlerle beraber. Aydın'da Yeşim şu an bizleri dinliyor. Hepsine sevgiler, selamlar gönderelim bir kere daha. Sohbet konumuzu hatırlatalım. Çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Evini

0: İşletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrolofisi.com.

0: hepsi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Hayır dualarınızı bizden eksik etmeyin. Allah'a emanet olun.
1: Serap, çok teşekkür ederiz. Günaydınlar.
2: Günaydın. Kayseri'den Hülya ben. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ay. Seni seviyoruz. İyi yayınlar.
1: İyi ki sizler de varsınız. Ben de sizleri çok seviyorum. Vallahi de billahi de. Günaydın. Hoş geldiniz aramıza.
3: Merhaba Uğur abi. Ben Fatma Hira. Ankara'dan sizi dinliyorum.
1: Hoş geldin.
3: Sıradaki şarkı tüm Turkuaz ailesine ve anneme ve babama, bir de abime gelsin. Günaydın.
1: Günaydın. Aferin sana. Aferin size. Hoş geldiniz. Oh maşallah. Biraz daha. Biraz daha.
4: Günaydın Uğur abi.
1: Günaydın.
4: Ben Dilibal Zeynep. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Sen beni unuttun mu?
1: Aşk
4: Bence
1: olsun.
4: Unuttun. Güne uğurla başla, mutlu kal.
1: Günaydın.
4: Dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Ya seni nasıl unutabilirim ben? Deli ballı Zeynep'imiz. Hoş geldin. Oh be. Oh.

Radyo Türkuvaz'dasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın. İkinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, randevularını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Şahane bir pazartesi günü, daha da şahane bir yeni hafta olsun inşallah hepimiz için. Uluslararası alanda robotik kanser cerrahisi çalışmasıyla tanınan Profesör Doktor Oktar Asoğlu, İngiltere'de düzenlenecek 10. su yapılan Postmont Colorectal Kongresi'nde canlı ameliyat gerçekleştirecek sevgili dinleyenler. Dünyanın farklı ülkelerinden alanında önde gelen bilim insanlarının katılacağı kongrede ameliyat yapacak ilk Türk cerrah olacak Asoğlu. Bu önemli görevle Türk tıbbını da uluslararası platformda temsil edecek. Doktorumuza şimdiden başarılar diliyoruz ve gurur tablosu adeta. Daha nicelerine inşallah. Spora dair önemli gelişmelerden biri ise sevgili dinleyenler, Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy sayma işleminin sona ermesiyle sonuç yeni başkan olarak Aziz Yıldırım lehin oldu. Kazanan Fenerbahçe'dir dedi. Biz de Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe camiasını tebrik ediyoruz. Futbol adına, Türk futbol adına da önemli bir gelişme. Daha da güzel gelişmelere de sebep olur umarım. Günümüzün sohbet konusu, çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Mutlu yıllar mutlu akü.
9: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

0: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: Günaydın Uğur abi. Ben Deniz'den Belin Ay. Bugün benim doğum günüm. 11 yaşına giriyorum. Ya. Her sabah radyoda senin sesini duyarak güne başlıyorum. Güne Uğur'la başla, mutlu kal.
1: Günaydın Belinay. O zaman iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Çok güzel bir yeni yaş diliyorum sana. Hoş geldin.
2: Merhaba Uğur abi. Ben Antalya'dan Zeynep.
1: Hoş geldin.
2: Şimdi okul için hazırlanıyorum. Hazırlanırken de seni dinliyorum.
1: Ya şahane.
2: Seni çok seviyorum. Güne Uğur'la başla. Mutlu kal. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. Günaydın. Enerjinize sağlık. İyi ki varsınız. Oh be. Bizi de kendimize getiriyorsunuz. Sizler sayesinde biz de çok mutlu oluyoruz. Hoş geldiniz.
3: Merhaba Uğur Bey, günaydın.
1: Günaydın.
3: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
3: Çocukluğumuzda yani yapmak isteyip de yapamadığımız, yani gençliğimizde yine aynı şekilde sevdiklerimize doya doya sarılamamak.
1: Maalesef.
3: Onlarla birlikte olamamak.
1: İşte bu yüzden...
3: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Bu yüzden işte fırsat bulduğumuz her an onlarla vakit geçirmek, sevdiğimizi söylemek de göstermek de, yani ne geçiyorsa hani içimizden onu gönlümüzce yapmak. Hiçbir şekilde çekinmeden. Günümüzün sohbet konusu, çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey dedik sevgili dinleyenler.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu 167 oranında sevgili dinleyenler yükseldi. Şu an Anadolu yakasında bu oran %80'leri aşmış durumda. E5 üzerinde İnceli Şirin Evler yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Mertel Cevizli Bağ yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Bölgelerdeki trafik yoğunluğu bunlardan kaynaklı daha da artmakta. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Bölgesel olarak il bazlı uyarıları paylaşıyoruz ama genel bir uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinde bu hafta için, bu haftadan itibaren de yani bir yanda 38 dereceyi bulan kavurucu Afrika sıcaklıkları, diğer yandaysa aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması istendi. Genel bir uyarıydı bu. Bunu da paylaşmak istedim. Sibel bizlerle Adana'da şu an. Daha doğrusu Adana'ya veda edip Denizli'ye merhaba diyoruz demiş. Tayin nedeniyle taşınma durumu söz konusuymuş Sibel. Hayırlısı olsun hakkınızda. Çocukluğumdan içimde kalan durum tiyatroya gitmemek. Kimse hani dur şu çocuğu biraz gezdirip eğlendirelim dememiş. En son çocuktum, herkes telaşla ben rastgele büyümüşüm gibi hissediyorum dedi. Tiyatro yani birçok ilimizde artık belediyelerimizde vesaire yaygınlaşan bir duruma haline geldi çok şükür. Muazzam bir katkısı olan sanat, canlı canlı. O yüzden de bütün çocuklarımızın, aynı şekilde yetişkinlerin de tiyatro alışkanlığını çok güzel bir şekilde genel kültür olarak edinmesini çok isterim ben. Gökhan Malatya'da bizlerle, ülkemin her köşesindeki herkese sevgiler selamlar demiş. Çocukluğumda eksik kalan çok şükür hiçbir şey yok, herhangi hayal kuracak. O yüzden bu anlamda şanslı bir çocukmuşsun Gökhan. Günaydın. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler, çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: da var.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
2: güzeli. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne merhaba. Devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir tekrar göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İllerimiz arasında ise Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in daha çok kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

yapacağız. Bir reklam. Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Saatlerimiz 8.46 oldu ve bu anımıza ortak olanlar arasında Ali de var. Çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey dediğimde bisiklet demiş o da. Birçok çocuğun olduğu gibi sanırım, ben de dahil. Ama işte bunu Ali yaşın kaç olursa olsun sonrasında telafi etmek. Vallahi çok iyi geliyor ya. Gerçekten. Asya bizlerle Mersin'den. Bizim çocukluğumuzda oyuncak yoktu. Sokakta top oynuyorduk. Biz saklambaç oynuyorduk. Ablalarımla, abilerimle, komşu kızlarla. Ablam bana bir tane de bez bebek yapmıştı. Onunla oynardım diyor. Daha burada içinde kalan bir şey hissedemedim. Bence çok güzel bir hani çocukluk olmuş. Rabia hoş geldinlerimize günaydın. Güzel bir hafta dilerim demiş. Günün konusuna gelince çocukluğumdan içimde kalan bir bebek, ki onun resmini de göndermiş fotoğrafını. Hani çok pahalı diye annemler hiç almadılar. Hala içimde bir istek kaldı diyor. Kuşadası'nda bizleri dinliyor Rabia. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu bebek değil bence. Küçük bir hani aslında bir hayvan figürü gibi ama bilemedim. Yani o sessiz dostlarımızın bebeklerinden, ama yani bu var mı hala bilmiyorum. Arattın mı internette, hiç araştırdın mı? Bence kendine böyle bir hediye alabilirsin. Günaydın. Çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey sohbet konumuz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Soner'in sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bir iki üç Migros yemek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
16: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
17: Reklam.
18: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
19: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Türkvaz'da Güne Merhaba'nın ikinci saatine de yavaş yavaş geri doğru uğurlarken Anton Çehov'un Vişne Bahçesi'nde şu sözlerini paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Mutlu olun, boş verin. Dünyada her şeyin bir sonu var. Öyle değil mi ama? Yaşam hızla akıp gidiyor ve ne olursa olsun kendi sonuna doğru ilerleyen geçici bir yolculuk oluyor aslında. Hani karşılaştığımız zorluklar, içimizi kemiren dertler, ne bileyim bizi yıpratan anlaşmazlıklar zamanın karşısında asla kalıcı değil, farkındasınız değil mi? Hiçbiri kalıcı olmuyor. Yani bu dünyadaki her şeyin bir gün bitecek olması aslında insanı rahatlatması gereken, özgürleştiren de en önemli gerçeklerden biri. Gelip geçici dertleri ruhumuza ağır bir yük etmek yerine sadece sahip olduğumuz anın değerini bilmek önemli sevgili dinleyenler. Hayatın getirdiği güzelliklere odaklanmak, ne bileyim huzuru seçmek, içimizdeki yaşama sevincini korumak. İşte bu kısa hikayeyi en anlamlı şekilde yaşamanın da sanırım tek yolu.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla, huzurla geçen, stressiz geçen, sorunsuz geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olsun inşallah her birimiz için. Fatma ile başlıyoruz bu saatimize.
1: Günaydın Uğur, Gaziantep'ten Fatma ben.
0: Günaydın.
1: Uzun bir zamandır seni dinlemiyordum. Neden dinlemiyordum? Çünkü bir bebeğim oldu, izindeydim. Artık işe başladım ve güne Uğur'la başlıyorum.
0: Maşallah, Allah bağışlasın. Sağlıklı, sıhhatli, çok güzel bir ömrü olsun inşallah. Ve duasında olan herkese de nasip olsun tabii ki.
1: Çocukluğumda da en çok galiba baba sevgisi. Bizim ya. Babalarımız öyle bizi doya doya sevmedi, sevgisini göstermedi. Maalesef. O kaldı içimde. Ben de çocuklarıma çok güzel bir anne sevgisi yaşatıyorum. Aynı zamanda babaları da baba sevgisi yaşatıyor.
0: İşte bu.
1: Sevdiklerimizin, elimizde olanların kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Fatma çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. Maalesef dediğin gibi bizim... Daha çok babalarımız sevgisini çok gösteremediler. Ama biz bunların eksikliğini yaşayan çocuklar olarak tamamlamamız, bunun ne kadar önemli bir şey olduğunun farkında olarak göstermemiz gerektiğini hem biliyoruz hem de uyguluyoruz. Sohbet konumu sevgili dinleyenler, çocukluğunuzdan içinizde kalan bir şey dedik. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: afiyetle ye.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Reklam.
6: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala.

Bir son dakika gelişmesi var sevgili dinleyenler. İstanbul'da özellikle Avrasya Tüneli kaza sonrası bir trafiğe kapatılma söz konusu. İstanbul Valiliğinden de açıklama geldi. Avrasya Tüneli'nde yaşanan kazada bir araç kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarpmış. Kazanın etkisiyle duvarda bulunan yangın söndürme ünitesi hasar görürken yola da bir miktar su aktığı görülmüş. Valilikten yapılan açıklamada tünele akan suyun deniz suyu olmadığı kaydedildi sevgili dinleyenler. Bunu da yine paylaşmış olalım ama güzergah olarak da trafiğe kapatılması bazı yerlerde de tek şerit söz konusu. Öte yandan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy sayma işlemi sona erince Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildiği kararı verildi, ispatlandı sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi ve kazanan Fenerbahçe'dir dedi. Biz de Fenerbahçe camiasını Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyoruz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haliç Ortaköprü'de Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. TEM'de Seyrantepe'de yan yolda Hastal yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. Ankara trafiğine baktığımızda ise Eskişehir yolu merkez yön Gordiyon bölümünde bir trafik kazası uyarısı var. Sanayi Bulvarı Ümitköy Köprüsü Batıkent yönünde de bir araç arızası uyarısı söz konusu sevgili dinleyenler. İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında ise İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası uyarısı var. Yine bunu da paylaşmış olalım. İzmir Aydın Caddesi kısık istikameti Oğlan Anası kavşağında trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Antalya'dan günaydınlar ile Hikmet de bizlerle beraber. Lise ve üniversiteyi okumak isterdim diyor. Yoksulluk sebebiyle okuyamamıştım demiş. Yani bilmiyorum şu anki enerji durumun, arzu, istek durumun nedir ama hala geç değil. Yani açık öğretim gibi bir imkanla en azından bu açıyı da kapatılabilir mi? Bu üniversite sınavı sonuçları açıklandığında ya da üniversite sınavı zamanında üniversite kayıtlarda mutlaka denk geliyorsunuzdur. Yaşı ileri bile olsa okumaktan, hayal ettiği şeyden vazgeçmeyenleri bence olabilir. Hiçbir şey için geç değil. Yine hayırlı yayınlar dilekleriyle Mustafa da bizlerle beraber. Çok şükür her şeye sahibim ama çocukluğumdan içimde kalan şey babamın sağ olduğu halde işte o baba sevgisinin olmaması diyor. 41 yıldır baba sevgisi. Bu çok ciddi söylüyorum. Yaşımız kaç olursa olsun, ya kaç yıl geçerse de geçsin, ya bir çocuğun başını şöyle sıvazladığımızda bile hatırlatabiliyor. Ya çocukluk anıları, çocukluk yaşantıları bu yüzden çok kıymetli ki yani hem ülkemizin hem de bütün dünyada psikologların ilk merak ettiği şey çocukluk zamanı. O zamanlar başımıza gelenler, yaşadıklarımız. Yani öyle bir sirayet ediyor ki izi kolay kolay silinmiyor. Hatta çoğu zaman silinmiyor. Hep bu yüzden de diyorum ya, şimdiki çocuklarınıza daha hassas davranın, daha önemseyin. Onların yani gelecek hayatında güzel izler bırakın. İşte tam o yaşlar çocukluk yaşları.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz

0: Kadar yapacağın her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama bazı illerimizde önemli uyarılar var. Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in daha çok kuzey kısmı, Antalya'nın, düzeltiyorum, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin uyarısını tekrar yineledi. Yani yağışların da fazla olabileceğinin de altını çizdi. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Güneş...

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizlere eşlik eden arasında Hülya da vardı. Leyla Kahramanmaraş'ta bizlerleydi. Günümüz, haftamız güzel başlasın, çok güzel de devam etsin diye çok şükür. Rize'de Muhsin Ekşioğlu, Ekşioğlu konağında şu an kahvaltıda bizlerle beraber. Mandalina ağacındaki radyoda şu an dinleniyoruz. Evet evet, yani radyo şu an mandalina ağacında asılı. Oy, ortamın şahaneliğini, muhteşemliğini tahmin ettiniz değil mi? Ben görüyorum da. Maşallah. Huzurunuz da çok olsun inşallah. Ve Zeki aramızdaydı. Yine Canan, çocukken içimde kalan çocuk olmak ya. Yani çocukluğumu yaşayamamak maalesef diyor. İşte biraz önce de bu arada ikinci saatimiz biterken Anton Çehov'un Vişne Bahçesi'nden bir alıntı paylaşmıştım ya. Onun kitabında göndermiş Canan. Beğendin mi bilmiyorum ama altı çizilesi çok güzel anekdotlar var. Cümleler var. Evet, genel itibariyle çocukluk konusunda bir içimizde ukde kalan şey var tabii. Çocukluk olarak tabii. Edirne'de de Seher bizlerle beraber. Çocukluktan içimde ukde kalan şey, çillerimle alay geçen akranlarım vardı. Onlar mesela abi. Ya işte bilmiyoruz ya, mesela büyüyünce de ya onun için, o çiller için insanlar neler neler yapıyor.

yani operasyonlar, yani kullanılan ürünler vesaire. Yani hep böyle ya. Akran zorbalığı maalesef hepimizin bir müddet canını yakan durumlar olmuştu. İşte şimdiki çocuklarımıza da bunu öyle güzel aşılamalıyız, anlatmalıyız ki aynı durumu onlar da yaşamasın, yaşatmasın da diğer arkadaşları.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Yeni hazır kaçmasın yaz.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS

0: soruyor.
1: Ne var sırada diye.
0: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
11: Reklam.
12: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
13: Güzellikler dünyası.
14: Parafın katkılarıyla.
15: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
13: Güzellikler dünyası.
14: Parafın katkılarıyla.
16: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
17: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
16: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, Veda Vakti geldi sevgili dinleyenler. İskenderun'da Bedia bizlerleydi. Günaydınlar, en güzel günlerimiz bu günlerimiz olsun mesajıyla teşekkür ederiz. Hüseyin Çoban Aydın da bizlerleydi. Çay hazır, buyurun gelin, çıkıverin gari diyor. Oh, hemen, nasıl olsa program da bitti. Afiyet olsun. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla haftanın ilk uğurlu güne merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtam Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine birbirinden güzel şarkılarıyla, sohbetiyle ortak olacak. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 9'da tekrar buluşacağız. Bu sefer de Uğur'la Ayşe programında güne güzel bir veda edeceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber merhaba diyelim, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler, aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor, dedi. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım başkan seçildi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldı. Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İsrail'de okullar tatil edildi. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede dün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapıldı. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek amili futbol takımı ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Grup aşamasındaki ilk maç 14 Haziran Pazar Avustralya ile yapılacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Aydın'dan Semra'yı. Serap'ı görüyorum. Aylacığımız Samsun'dan İstanbul'a geliyormuş. Hoş gelmiş. Zübeyde'mizi, Gonca'mızı görüyorum. Kürşat'ımızı görüyorum efendim. Herkese selamlar, sevgiler. Gönül dostunuz geldi. Bana da bir merhaba öyleyse. Bana da gün aydın olsun. İyi bir hafta diliyorum dostlarla. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Radyo Turkuaz açıldı mı? Bu program bekleniyor mu acaba? Türkiye'nin dört bir yanı ve gurbette olan dostlarımla saatler 12'yi gösterene dek geçmişim ve günümüzün en güzel şarkılarıyla programdayım, yanınızdayım.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

sanırım kimse kimseden vazgeçmiyor, kimse kimseyi üzmüyor. En azından bir 3-4 gün. Nasıl mı? Dün acaba böyle gökyüzünde iki parlak, iki güzel böyle gezegeni gören oldu mu? Bunlardan biri Jüpiter, biri Venüs. Şimdi Venüs aslında ne deniliyor? Zühre yıldızı. Halk arasında mitolojideki adı Zühre Yıldızı, gönlümün dostları. Jüpiter'de baktığımızda zaten en büyük uğurlardan biri. Uğur getirir, bolluk, berekettir. Sağda Ekber deniliyor ona da. İkisi böyle yan yana gelmişler. İki uğurlu yan yana devreye girmişler bu hafta. Hepimize sevgiyle, güzellikle, kolaylıkla, iyilikle, iyicillikle güzel şeyler bırakacaklar gönlümün dostları. Aşkla hikmeti birleştirdiğimizde kemale yaklaşır. Yani aşk olmadan bilgi kuru kalıyor, hikmet olmadan aşk yönünü kaybediyor. İşte bu yüzden durun diyorum şu an. Herkes bir kez daha acılı, yaralı yönlerine kalben bir baksın bakalım. Kim nerede ne hata yapıyor, neyi değiştirmesi, neyi dönüştürmesi gerekiyor. Kalplerin yumuşadığı bir hafta. Aynı zamanda sevgi, aile, aidiyet, bereket, yuva, koruma, bakın şefkat ve duygusal güvenlik temalarının da bu hafta çok ön planda olduğu çok güzel, çok güçlü bir açı var gökyüzünde. Hadi diyorum Rabbim neylerse en güzelini eyler. Ama Rabbim diyor ki şöyle bir bakalım diyor. Bir aşk diyor, o aşk ki böyle günümüzdeki aşktan, dünyalık aşktan bahsetmiyoruz. Bir yanalım ki yanmadan, zaten kavrulmadan bazı şeyleri de anlayamıyoruz. Fark edemiyoruz değil mi gönlümün dostları? Hadi bakalım hafta olumlu başlasın. Her şeye rağmen güzel şeyler bizimle olsun. Ben şimdi az evvel sosyal medyada bir video paylaştım. Haftaya hazır mıyız diye. Bakın ben işe nasıl geldim. Görmeniz gerekiyor. İşe nasıl geldiğimi. Et Radyo Turkuaz, et Gönül Dostu Füsun. Tüm sosyal medya adreslerinde bizi takip edin. Orada videomuzu izleyebilirsiniz.

0: Şimdi dostlar, hem mesajlarınıza bakıyorum hem sosyal medyadayım. Bu arada X'te olan dinleyicilerim varsa, eski ismiyle Twitter'da tabii ki, oradan biraz böyle bir beğeniler, retweetler istiyorum. Şöyle bir orada da kendimizi gösterelim. Instagram'da daha çoğuz biliyorum. Daha aktif kullanıyor benim dinleyicilerim. Facebook'ta zaten yine sağ olsun dinleyicilerimiz, oradan da bize beğenilerini gönderiyorlar. Bir bakın bakalım nasıl gelmiş gönül dostunuz. Tabii gülenler de var şu an. Böyle geliş mi olur diyenler, tam benlik diyenler de. Biraz böyle gizem yaratalım, söylemiyorum. Orada olan dinleyicilerimi görecekler. Şimdi ya, bunu daha önce bana neden kimse söylemedi dediğimiz bazı bilgiler var. Onları toparladım ve çok da hoşuma gitti. Şimdi vücudumuzun aslında bir böyle gizli kullanım kılavuzu var dostlar. Yani bazı hileler hayat kurtarıyor desem, aa nasıl yani hileyle? Evet, yani birçoğumuz belki de bunu bilmiyoruz. Bazı vücut hileleri var. Gündelik hayatta hepimizin başına gelebilecek sinir bozucu anlar var. Peki bunlar neler, merak ediyor musunuz? Öyleyse mini minnacık bir reklam molası vereceğim. Ardından geliyorum, anlatacağım.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Esnek'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Şimdi 500-588-30 çift sıfırda epey bir mesajım var. Hem böyle dertleşiyoruz dinleyicilerimizle, hem de biraz bakayım dedim özel mesajlar var mı? Antalya'da servis kaptanlarımız şu an bizi dinliyorlar. İyi yolculuklar Coşkun Beyciğim. Hüdayi, Gürcan, Sezgin, Cemil, şu an arkadaşlarıyla birlikte yolda olan herkese bu şarkıyı armağan edeceğim. Biraz sesim kısılmış değil mi? Ben şimdi kendim fark ettim. Yani bu alerji durumu, hapşırınca sesim gidiyor. Ne olacak bilmiyorum. Polenler ne zaman geçer? Tamam artık yaz mevsimi gelmedi mi? Ve aynı zamanda Muhsin Beyciğim Rize'den öyle güzel bir fotoğraf göndermiş ki anlatamam. Bahçesinde önce bir kahvaltı, sonra çok güzel böyle bir koltuk koymuş bahçeye. Ya en güzeli. Yazın orada yatacaksınız. Vallahi hep orada oturacaksınız. Ne güzel ya, yaz yaz da durumu da çok farklı oluyor değil mi insanın hayatında? Hatice'ciğimin anneciği ve babasının 46. evlilik yıl dönümü maşallah diyorum. Selamlar gönderiyorum onlara. Hacer ve Faruk günaydın çiftliği için bir şarkı tabii ki armağan edeceğim. Burak da Afyon'da arıcılıkla uğraşıyor. Bak diyor arılarımla birlikteyim diyor. Ya arıların da dinlediği tek radyo diyelim mi? Radyo Turkuaz diyelim. Şimdi ben birazdan yine mesajlarınıza bakacağım ama insanların hani bilmediği çoğunlukla vücut hile var. Mesela bunlardan bir tanesi burnunuz mu tıkandı? Dilinizi damağınıza bastırın. Evet çok enteresan değil mi? Dilinizi damağınıza bir bastırın bakalım. Burun tıkanıklığında. Çok mu gerginsiniz? Çenenizi bilinçli olarak şöyle bir hafifçe gevşettin. Zaten o çene böyle gevşek olmayacaktır muhakkak o gerginlikte. Mesela hapşırık mı geliyor benim gibi? Şöyle burnunuzun biraz altına bastırabilirsiniz. Evet, burun deliklerinin birazcık böyle altına bastırabilirsiniz. Ardından ayağınız uyuşmuş olabilir. Hemen parmaklarınızı hareket ettirin. Bakın geçecektir. Heyecandan sesiniz titreyebilir bazı durumlarda. Konuşmadan önce yavaş yavaş nefes alıp verin bakalım. O düzene girecektir. Hadi hep beraber bir nefes alın. Peki başka ne olabilir? Mesela ağlamamak için kendinizi mi zor tutuyorsunuz? Yani gözlerinizi kocaman açın ve başınızı oynatmadan yukarıya doğru bakın. Ama bence ağlayın gitsin.

Açıkçası bugün sabah saatlerinde böyle bir ön yargımla hareket ettiğim için, işte yanlış anladığım için ve karşımdaki insanı da şöyle biraz çıkıştığım için çok sonrasında utandım. Sonra o kişi dedi ki şu an bak böyle bir olay yaşandı aslında, şöyle şöyle oldu ama karşımdakini de sabrına teşekkür ediyorum o güzel anlatımına. Şimdi bugün ya da geçen hafta ya da acaba bu hafta kaç kişi yanlış anlayacağız? Yani bazen öyle olmuyor mu gönlümün dostları? Mesela trafiktesiniz, bir anda önünüze biri kırıyor ama belki de o an hastaneye yetişmeye çalışıyor o kişi. Ya da işte böyle bir yerde bir sipariş veriyorsunuz, yemek siparişi, yanlış getirdi. Belki de onun ilk günü. Ben zaten bunları böyle tahlil ediyorum. Bazen bakıyorum çok yanlış şeyler olabiliyor, yanlış hesap alınabiliyor falan. O insanla konuşmaya çalışıyor. Bir bakıyorum ki mesela o gün ilk günü, eyvah diyorum, o zaman hemen ben alttan alıyorum, özür diliyorum gönlümün dostları, ama ona da diyorum ki bak bu konuda dikkatli olman gerekiyor. Ya da bir arkadaşınız olur, ailenizden biri olur, sevdiğiniz olur, hemen cevap vermedi mi, belki de o an uyumuştur, belki başka bir işte ilgileniyordur, hemen küsmemek gerekir gönlümün dostları.

0: Yani o yüzden bir bakıyoruz böyle soğuk bir mesaj yazan kişiyi, stresli bir belki çalışanı, öfkeli bir yorum sahibini. Belki de onlar kötülüklerinden değil de belki o an yorgunlar, belki kırgınlar, belki bir yere hastaneye yetişmeye çalışıyorlar. Belki de bizim göremediğimiz bazı savaşlar veriyor olabilirler. İşte o yüzden de yanlış anlamamak için elimizden geleni yapıyoruz bugün. Karşı tarafı da düşünerek. Şimdi kısacık bir reklam molası.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu bank

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

saati yine güçlü sesler, özel şarkılarla tamamlayalım gönlümün dostları. Radyo Turkuaz'dayız. Sosyal medyada videomuzun altına mesajlarınızı bekliyorum demiştim program başında. Bugün nasıl geldim diye işe bir videomuz vardı. Tabii ki biraz eğlenceliydi. Çok teşekkür ediyorum. Oraya gelen her bir mesajı da okuyorum. Sağ olun, var olun. Turkuvazradyolar.com, Turkuvazradyolar mobil uygulama. Bakın bu uygulamamız çok kıymetli, çok önemli. Her yerde ulaşabilirsiniz. İnternetiniz olduğu her yerde. Bazen böyle geçişler yapıyorsunuz şehirler arasında, biliyorum. Bazen böyle çekmediği yerler olabiliyor, frekansın olmadığı yerler. Bir bakıyorum hemen uygulamayı açıyorsunuz ve bize fotoğraf gönderiyorsunuz. Bu nasıl güzel bir mutluluktur ya. Aile olmak böyle bir şey. Bağ kurmak böyle bir şey. Gönülden gönüle bağımız devam etsin. İkinci saatte de anlatacaklarım var. Bende kalın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler, aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor, dedi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldı. Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İsrail'de okullar tatil edildi. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak amacıyla geliştirilen Hayat 112 acil uygulamasını indiren vatandaşların sayısının 522 bine ulaştığını açıkladı. Bugün 30 ilde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 35, Adıyaman ve Batman'da 36, Şanlıurfa'da 37, Muğla'da ise 38 derecelere ulaşacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Karar saat 14'te açıklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu.

saatimize hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la beraberliğiniz devam ediyor. Bu arada benim gibi bir saattir oturanlar var mı? Hemen ayağa kalkıyoruz hemen. Şimdi minder çürütmeyi, sandalye çürütmeyi bırakıyoruz. Uzun saatler çalışanların sonrasında yaşadığı tüm hastalıklar bende de var, merak etmeyin. O yüzden de bir böyle spor ayakkabımızı giyiyoruz. Zaten ben genellikle öyle geliyorum işe ama gelemeyenler varsa yanında muhakkak bir spor ayakkabısı olsun. Aralarda yürüyoruz, var mısınız? Hadi biraz hareket zamanı. Eskin.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

Bilezik doğasında var. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Yani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Şimdi Profesör Doktor Osman Müftüoğlu soruyor, acaba diyor uzun bir ömür mü yoksa diyor güzel bir huzur, sağlıklı, neşeli, üretken bir hayat mı diyor. Şimdi ömür bize verilen bir süre, hayatsa o sürenin içinde koyabildiklerimiz, değil mi dostlar? Tabii ki uzun yaşamak belki güzel bir hedef ama sadece uzun yaşamak yetmez ki. 100 yıl yaşadığını düşün ama hiç yaşamamışsın. Yani yaşıyorsun ama hiç yaşamamışsın. Öte yandan belki 50 yıl yaşadın ama dolu dolu, üreterek, severek, öğrenerek, paylaşarak. Evet, insanın yaşam amacı çok önemli tabii ki. Yıllara hayat katmak, hayata yıllar katmaktan belki daha değerli olabilir. Ne dersiniz?

0: yani Yakup'cum tam yayın yapıyordum aslında ama ben nasıl cevap vereyim? Buradan canlı yayından mı cevap versin? bu arada sevgili Yakup'un yeni yayın saatini söylüyorum. Madem içeri girdi şu an benden bazı şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ben de böyleyim ama yayındayım. cumartesi değil mi? Cumartesi mi olacak? Bak dur şimdi. Biz saati niye karıştırıyoruz? Cumartesi gecesi aslında.
1: Yani evet, orada bir karışık takvimde ne desek diye. Cumartesiyi pazara bağlayan gece.
0: Değil bence.
1: Aslında yok. Pazar günü olmuş oluyor ama.
0: Pazar olmuş oluyor değil yani mi? Cumartesi pazara bağlayan, doğru söylüyorsun.
1: Ama şimdi pazar gecesi demek de doğru olmuyor gibi herhalde. Onu bilmiyorum ya. Bu şey gibi, yaş hesaplama gibi bir şey
0: çok
1: oluyor.
0: Çok enteresan, farkında mısın? Şöyle diyelim öyleyse. Her cumartesi gecesinden sonra.
1: Pazarın ilk iki saati.
0: İlk iki saati 00-02 saatler arasında. Evet. Zamansız şarkılarda kim var? Yakup Ertürk var.
1: Bu hafta başladık.
0: Evet yani çok güzeldi.
1: Saatin ilk yayını olması itibariyle de aslında güzel başladık yani. Yani
0: 7-24 zaten dinleyicilerimiz bizi hep dinledikleri için, evet, radyoları açık olduğu için çok güzel şarkılar çaldın ama ben de dinledim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yaşa diyorum ya Yakup'cığım.
1: Şarkılarda çoğu senin seçimin.
0: Yok estağfurullah, ben sadece dokunuşlar yaptım o kadar.
1: Teşekkür ederim.
0: Artık hafta sonları cumartesi pazara bağlayan gece sendeyiz. Evet. Çok teşekkür ederiz.

0: de kaçırmayın.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Hafta sonu o kadar çok temizlik yaptım ki yazlıklar, kışlıklar, dolap işleri hiç öremem. Ne kazak örebilirim ne... Bir de bol bol tabii ki sağlıklı yemekler yapmaya çalıştım gönlümün. İşte bu da sevgi değil midir? Yani birine illa bazen seni seviyorum demekten öte davranışlarla gösterebilmek, onun sevdiği bir yiyeceği yapabilmek ya da onun için onu düşünerek onun uzun zamandır yapamadığı bir şeyi onun için yapabilmek. Çok güzel değil mi? Aslında herkes ilk başta çok iyi gibi davranır, çok tatlı gelir böyle, herkes birbirine sevgi dolu. Ama gerçekte işte olaylarla, yaşantılarla, bazen yanlış anlamalarla, hayatın zorluklarıyla gerçekten bir insan bir insana ne kadar değer veriyor, o zamanlarda çıkıyor. Birazdan veda edecekmişiz ya, ne kadar çabuk geçti bugün zaman. Kimler gelmiş? Hülya'cığım torunuyla gelmiş, Meryem'im, Çiğdem'im. Bakayım bakayım sabah saatlerinde Gülümüz gelmiş, hoş gelmiş.

Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Evet, yeni başlayan hafta ve programın hemencik bitmesi.

Cephesi. Yarın, yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere diyelim. Ama bugün programda bahsedecektim, unuttum, sona saklamış olayım. Şimdi Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü, bakın bizim o meşhur mercimek köftemiz için ne demiş biliyor musunuz? Kansere karşı koruyucu dünya besinleri arasına almış. Tabii yüksek lif, bitkisel protein içeriği nedeniyle gerçekten sağlık bileşenleriyle hazırlandığı için de bağışıklığı da güçlendiriyor, hücresel koruma da sağlıyor. Yani demem o ki bugün belki bir mercimek köftesi yaparsınız. Güzel şöyle bir salatayla birlikte yanında bir de ayran varsa tamamdır diyorum gönlümün dostları. Sağlıklı, bereketli bir gün olsun.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler, aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor, dedi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldı. Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İsrail'de okullar tatil edildi. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede dün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapıldı. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli futbol takımı ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Grup aşamasındaki ilk maç 14 Haziran Pazar Avustralya'da.

0: Avustralya ile yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Saatimiz 12.06. Şinel Özgani ile Sosyal Hayat Gönül Dostu sonrası başlıyor. Ayın 8'i bugün, henüz Haziran'ın 8'indeyiz. O planlar yapılsın, o yaz güzel geçirilsin. O püfür püfür esen balkonlarda çaylar içilsin arkadaş.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Empara, Empara, bankanın güzeli.

Dün en son sizin için baktım dedim, akşamdan not aldım. Ama bugünün haber başlıklarıyla dünün haber başlıkları arasında en çok konuşulan konular. Tek tek sizinle bunu konuşmak istemiyorum. Tek tek haberlerde böyleymiş, şu şehirde olmuş demek istemiyorum. Ama henüz havalar yeni ısınmışken ricamdır çoluğunuzu çocuğunuzu Anadolu'da, doğuda, su kanallarında denize yalnız göndermek. Hava çok sıcak, şu su kanalında azıcık serinleyeyim diye yüzme bilmeden su kanallarında, barajlarda yüzmeye çalışmak çok tehlikeli. Hep haberler öyle. Orada boğulma, burada boğulma. Orada boğulma, burada boğulma. Yazın başındayız. Allah aşkına dikkatli davranalım, temkinli olalım.

gitti Erzurum'a. Kocaman selamlar, sevgiler. Seviyoruz Erzurum sizi. Erzurum'un Tekman ilçesinde Haziran ayında karla mücadele var, biliyor musunuz? Dozerler çalışıyor. Soğuk hava o ilçede çok hakim. Dağlar yüksek yerlerde. Haziran falan demeden Erzurum soğuk olmaya devam ediyor. Dinleyenler varsa Erzurum'la ilgili bir hava raporu alalım bakalım canlı canlı.

sonrasında yine Radyo Türkümaz'da Hilal Özgani ile Sosyal Hayat yayında.

saatimiz 12.25. Hem haberlere bakıyoruz hem biraz dertleşiyoruz. Sorayım ben dinleyicilerimize, nasıl bir hafta sonu geçirdiniz? Nasıl başladınız pazartesi? Böyle yataktan akıla sıkıla mı kalktınız? Yine istediğiniz gibi yürümedi mi her şey? Bir sıktı mı sizi hayat? Ya da böyle içinizde çiçekler mi açıyor? Bir kalp çarpıntıları böyle mis gibi, aa yaz da gelmiş, tadını çıkarayım mı diyorsunuz? Bir yazın bakayım. 0505 188 30 çift sıfırdayız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com'te.

Değişik bir haber. Şimdi İstanbul'da seyir halinde bir araçtan silah gösteriyor 23 yaşında bir genç. Tabii şikayet ediliyor. Şahsın evine yapılan bir baskın oluyor. Silahın oyuncak olduğu ortaya çıkıyor. Ya hiç gülünecek bir şey yok. Sonuçta o silahı oradan gösterdiğinde karşısındaki bunu anlayamaz. Yaşadığı paniğe saygı duyuyorum ama aklınıza.

İstanbul Avrasya Tüneli'nde bir sorun yaşandı. Avrasya Tüneli'ne su sızdı. Yangın söndürme sistemine ait olup deniz suyuyla bağlantısı yoktur diye valilikten açıklama geldi. Avrasya Tüneli'nde kaza yapan aracın yangın musluğuna çarpmasıyla tünele su doluyor. O anlar kameralara yansıyor. Zaten insanlar Avrasya Tüneli'nin içinden geçerken hani o korkuyla geçiyor ya, 7 dakika sürüyor. Ben bile şey yapıyorum. Ya diyorum, Allah korusun diyorum ya. Yine insan eli sonuçta. Hani denizin altından geçiyorum. Şuraya 2 dakikada su dolsa falan diyorum. Bugün su akıyor Avrasya Tüneli, panik. Ama şey, yangın söndürme

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Geldiniz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Yine bir hassas olayla canımızı yaktı haberlerde bir konu. 12 suç kaydı olduğu öğrenilen bir babanın çocuğunu dışarıda sokak ortasında tekme tokat döverkenki görüntüleri yine içimizi sızlattı. Bazıları çocuğum olsun diye tedavi dolaşır, dualar üstüne dualar eder. İşte Rabbimin böyle verdiği çocukların anası babası, bazıları da böyle dayak kötek. Ama her şey bir yere yazılıyor değil mi? Hassas olay bu. Bu anın görüntüleri var, gözümüzün önünden yine bir süre gitmeyecek. Zavallı çocuk savunmasız ya, babası tarafından şiddet görüyor sokağın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Katil İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırıları sonrası ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımı turnuva öncesi ana kamp çalışmalarını yürüteceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun Ocak-Mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Serbest piyasada gram altın 6.355, dolar 46.10, euro ise 53.14 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

ruh sağlığınızı koruyun sıcak havayla beraber. Gezip dolaşıp iş koşturacaksınız, sakin. Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğünde depremde 15 kişi sadece hayatını kaybediyor. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyelim, yakınlarına geçmiş olsun diye de iletelim. Filipinler'de de beni duydular. Yalnız 7.8 ya, 15 kişi sadece. Yani buna üzülemedim ben, biliyorum.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Hani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

Bu da ne naif bir şarkıdır ya. Bu arada Aziz Yıldırım başkan seçildi ya. Bayağı değişik bir gündem oldu Fenerbahçe için. Kaçıncı Aziz Başkan? Ben Galatasaraylıyım, ben bile olsun istedim ya. Vallahi billahi ya. Yeni teknik direktörü Aykut Kocaman.

altın daha da düştü. Fiziki gram altın 6460 liraya geriledi. Aman aman aman. Kardan zarar edenler neyse de 7000 küsürden alıp da

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Maybe Optimum. Hangisi? 35-55-65 derece. Nerede? Hangisi?
1: Bulaşık makinesi çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

özlediğim şarkılardan biriydi. Arka arkaya da dev sanatçılar. Ajda Pekkan, sonrası Sezen Aksu falan. Sizi Utku'ya iyi hazırlıyorum valla. Elvan Erim yazmış. Cumartesi yorgun geçti, pazar yorgun geçti, pazartesi işte uyuyorum. Elim kalkmıyor demiş. Bravo Elvan. Günün yorgunu seçildin. Deniz'cim

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: saatimiz 13.49. Hilal Özgani ile Sosyal Hayatta. Böylesine güzel bir şarkının hemen ardından geldik vedaya. Her şey gönlünüzce, çok istediğiniz gibi, sevgi dolu olsun. İyi bir hafta olsun, bol kazançlarınız olsun. Çok şifalı bir hafta olsun. Hepinize yarasın. Dualarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Yeni hazır kaçmasın yaz.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Katil İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırıları sonrası ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. Ermenistan dün sandık başındaydı. Seçimi Başbakan Paşinyan kazandı. Türkiye için sıcak mesajlar verdi. Azerbaycan'la barış içindeyiz, Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum dedi. ABD Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, yapay zekanın enflasyonu 5-10 yıl içinde düşüreceğini iddia etti. Daly, yapay zeka araçları iş süreçlerini hızlandıracak, şirketlerin birim başına üretim maliyetleri düşecek, bu da enflasyonu geriye çekecek dedi. Üniversite kenti olarak anılan Eskişehir'de mezuniyet döneminin gelmesiyle çiçek satışlarında artış yaşandı. Mezun olan öğrencilere ailelerinin en çok almayı tercih ettiği ise lilyum buketler. Buketlerin fiyatları 1000 TL'den başlarken tekli çiçeklerde 250 TL'den satışa sunuluyor. Son araştırmaya göre evcil hayvan sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar insan psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Hayvan sahiplerinin %47'si hayvanları evde yalnız bıraktıklarında kaygı yaşıyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteğin yeter.
2: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, hayırlı haftalar diliyorum. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 16'ya kadar sizlerle birlikteyim. Bugün bir saat erken bırakacağım, haberiniz olsun. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısacası sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar. Gelmeden yazan dostlarımız var. Bir kez daha teşekkür ederim. İştenliğinize, alakanıza, ilginize. Yine her zaman olduğu gibi gönlünüzden geçen duyguları paylaşacağız. Kimine evinde, kimine iş yerinde, kimine aracında. Ama yine eminim ki yine şarkılarımız, yine muhabbetimiz, sohbetimiz güzel mekanlarda, güzel ortamlarda yankılanmış, ses bulmuş olacak. Ben hazırım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım sizlere. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz. Son paylaşımın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa takibi alabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsanız başlıyoruz dostlar.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

sistem, indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
0: Reklam.

Başladık programa dostlar, bir kez daha selam olsun. Muradiye ile başlayalım o zaman. Denizli'den selamlar. Şu an Amasya'da askerlik yapan oğlum Orhan, Semih ve bütün askerlerimiz için. Kürşat aleyküm selam, teşekkür ederim. Duygu'nun mesajı var. Kırklar elinden Duygu ben. Bugün canımız şefimiz Nursel'in doğum günü diyor. Nice mutlu yıllara. Her şey gönlünüzce olsun. Refik Yeni Bosna'dan herkese iyi bir hafta temennisinde bulunmuşlar. Reşit, o da biz dinleyen dostlarımızdan, Hatay Antakya'dan. Özellikle şu anda sizi dinleyen tekstildeki arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Emel merhabalar, Çatalzeytin'den dinliyorum sizi. Herkese selamlar, iyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ederim, selam olsun size de. Mardin'den iyi yayınlar. Ebru ben selamlar gönderiyorum sizlere. Sağ olun, çok teşekkürler. Sizlere ve bütün sevdiklerinize de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. Saat 16'ya kadar sizlerle birlikteyim. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

devam ediyoruz. 14.23 oldu saatler. Cansel Afyon'dan dinliyorum sizi, kolay gelsin demiş, teşekkürler. Nuray Zonguldak'tan sizlere de iyi bir hafta diliyorum. Halil Şanlıurfa'dan, Halil Akbaş, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine. Merhabalar Nuran, ben yeni hafta herkese güzellik getirsin diyor. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun Nuran için ve şu anda bizi Sakarya'da dinleyen ve kulak veren bütün dostlara da hediyemdir. Adana'dan dinlemedeyiz diyor. 01M0964 sevgili Metin Çay, sana ve sevdiklerine. Seyran Tepe'den dinliyorum.

Selam sizi Muhammed ben. Benden de sizlere sevgiler, selamlar. Kıymetli dostum Elvan, o da şu anda bizi dinliyor. Elvan için ve kıymetli ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Bakalım sevecek misiniz birazdan dinleteceğim şarkıyı. Tabii aralıklarla diğer sayfa mesajlarımıza da geçiş yapacağız. Bakalım kimler nerelerden kulak veriyor. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu an yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım sizler ne alemdesiniz ve neler yapıyorsunuz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaştırabilirsiniz, bana aktarabilirsiniz. Saatler 16'yı gösterene kadar da sizlerle birlikteyim. Radyoları başında dinleyen dostlarımıza da bir kez daha sevgiler, selamlar olsun. Uygulamadan dinleyen dostlarımız var. Uygulama üzerinden de mesaj yazan sevenlerimiz var. Oradan yazan dostlarımızın da duygularına tercüman olacağım. Oradan da istek şarkıları var. Onları da alacağız inşallah. Yerine getirmiş olacağız. Hadi gelin bu güzel şarkıyla baş başa kalalım. Ardından devam edelim.

0: enerjisi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım hadi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

14.35. Yeşim İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ersin'in mesajı var. İzmir Ayakkabıcılar Sitesi'nden Ersin. Kolaylıklar dileğinde bulunmuşlar. Teşekkürler. Ahmet Gaziantep'ten şu anda görevdeyim diyor. Eşime, kızlarıma ve oğluma ve Antep'e gelsin diyor. Selamlar, sevgiler olsun size de. İnci Kahramanmaraş'tan abi selamlar, sevgiler, temizlik yapıyorum, kolay gelsin demiş. Bir sıradaki şarkı da senin için, peki selam olsun kardeşime. Yeşim Aydın'dan dinliyor. 25 yıllık değerli dostlarımıza armağan ederseniz seviniriz demişler. Eskişehir'den Emel, ben de yeni katıldım aranıza diyor. Arkadaşım Fitnat için sizden bir şarkı istiyorum. Yayınlar Temelis'te bulunmuşlar. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Elif Yozgat'tan, Yasemin, sıradaki şarkı da sizler için. Ve orada dinleyen bütün dostlarımıza da selamlar, sevgiler. Bir başka dostumuz var, Nagihan Sakarya'dan. Kızlarımla birlikte sizi dinliyoruz. Erva ve Rabia için gelsin. Sizlere de afiyet olsun, selam olsun. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz dostlar Radyo Turkuaz'da. Çok güzel mesajlar geliyor. Bir kez daha içtenliğinize, duygularınıza, hislerinize tercüman olmak gerçekten çok güzel. Sağ olun, eksik olmayın. Tabii sesimiz, duygularımız, şarkılarımız her daim olduğu gibi sizleri yalnız bırakmıyor bulunmuş olduğunuz ortamlarda ve mekanlarda. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde? Mehmet, İstanbul'dan dinliyorum siz diyor. Hem trafik var hem de sıcaklık var değil mi? Allah kolaylık versin dışarıda olan dostlarımıza da. Allah güç kuvvet versin. Kahramanmaraş'tan Sülbiye, ben ilk defa yazıyorum size. Sıradaki şarkım sizler için. Siz de sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Selam olsun Edeler diyarına. Güzel Türkiye'nin dört bir yanında öyle güzel dostlarımız var ki sağ olsunlar. Hem dualarıyla hem iştenlikleriyle hem de yalnız bırakmadıklarını belirten mesajlarla birlikte bizleri burada yalnız bırakmıyorlar. Süleyman'ın mesajı var Avcılar'dan. Sevgili kardeşime buradan sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkım da sizler için ve bütün sevdikleriniz için hediyemdir, kabul buyurun. Sevgili Kadir, o da şu anda beni dinliyor İzmir'den. Seni dinliyorum diyor, kordon boyunda yürüyüş yapıyorum. Ama her şeye rağmen hayatı şöyle bir eline boyuna düşündüğün zaman diyor, bazı şeylerin daha net farkına varıyorsun demiş. Göndermiş olduğu mesajında. Peki, hadi dinleyelim bu güzel şarkıyı, ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: esnekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
0: Shop'a ekspertiz. Ayrıyaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrıyaz diyorum. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

devam ediyoruz. Bu saati de artık yavaş yavaş toparlamaya başlayacağız ama gerçekten öyle güzel duygulara tercümanız ki şarkılarla birlikte. Muhsin Bey Rize'den dinliyor bizi, selam olsun. Sıradaki şarkım size ve bütün sevdiklerinize. Fahri İzmir'den dinliyor. Güneş hocamız için, Sevda Güneş hocamız için sizden bir şarkı istiyorum. Bursa'dan Betül ben, tır şoförü eşim Özkan Önalan'ı çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Eşinize de ve yollarda dinleyen bütün dostlarımıza hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olsunlar. Güzel bir şarkı hazırladım. Sizlere ve bütün sevdiklerinize de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkılar. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Az sonra ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. İkinci saatte birlikte kaldığımız yerden Utku ile isteklere devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırgandığından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Katil İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırıları sonrası ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak amacıyla geliştirilen Hayat 112 acil uygulamasını indiren vatandaşların sayısının 522 bine ulaştığını açıkladı. Bugün 30 ilde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 35, Adıyaman ve Batman'da 36, Şanlıurfa'da 37, Muğla'da ise 38 derecelere ulaşacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Karar saat 14'te açıklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Özlem'in mesajı var. Özlem için ve bütün sevdikler için armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Kahraman, sana da buradan sevgiler, selamlar. Her daim dinlemedeyiz diyor. Çayımızla eşlik ediyoruz size. Size de afiyet olsun. Mehmet Bey, Gemlik'ten, Küçük Kumla'dan dinliyorum sizi. Mehmet Günay Akgül. Gerçek dostlukların kaybolduğu, menfaate dayalı dostlukların arttığı bir dünya oldu diyor. Neyi paylaşamıyoruz anlamıyorum diyor. Her şeyin aslında birer emanetçiyiz bile diyor. Canımızın bile. Doğru söylüyorsun. Kimsenin yarına çıkmaya senedi yok. Yani hep iyilik yapmaktan insanlara ne gibi zarar gelir bilmiyorum ama iyiliğin küçüğü büyüğü olmamalı. O yüzden o insanın kişiliğiyle, karakteriyle alakalı bir şey. Kalp kırmak kolaydır. Gönül almak ise ayrı bir erdemliktir. O yüzden her zaman söylerim, gönül alanlardan olalım, insanları kandıranlardan olmayalım. Nilgün, sabah açılışı sizinle yapıyorum diyor. Kapanışa kadar zevkle dinliyorum siz demiş sevgili Nilgün Korkmaz. Çok teşekkür ederim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar. Devam ediyoruz. Önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşacağız. Hemen akabinde devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere 505-188-30-00 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: Kadeslik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Sabahlar günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. İstek alan şarkılardan bir tanesiydi. Gizem'in istemiş olduğu şarkıyı da yerine getirmiş oldu. Bursa'dan Betül ben, tır şoförü eşim Özkan Önalan'ı çok seviyorum. Sıradaki şarkı ona armağan olsun. Sevgili Betül'e, sevgili Özkan'a ve şu anda sevdikleri yollarda olan bütün dostlarımıza da armağanım olsun. Allah kaza bela vermesin diyelim. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizlere. Allah'a emanet olsunlar. Sevgili Özkan'a ve Betül'e de buradan sevgiler, selamlar. Ayrıca Sümbül'ün mesajı var. Kahramanmaraş'tan her zamanki muhteşem şarkılar diyor. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Her zaman her yerde tam gaz. Radyo Turkuaz. Eyvallah. Eksik olmayın. Selam olsun size. Gülten Aksoy İstanbul'dayım diyor. Gönüllere dokunan yayınlarınız için çok teşekkürler. Hiç susmasın diyor. Hatay İskenderun'da bulunan annem için sizden bir şarkı istiyorum. Allah kavuştursun diyelim. Sağlık saat diliyorum. Adem Yıldırım Ceylan Pınar'dan sıradaki şarkıyı demiş. Özellikle Fatih için. Sizlere de armağan olsun. Sizler de iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Elif ben eşimle kızımızı okula almaya geldik diyor İskenderun'dan. Evde, arabada, her yerde siz varsınız diyorlar. Eksik olmayın. Fatma Karakaya bugün dinliyoruz sizi demişler. Pamuk çapası yaparken dinliyorum siz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki devam edeceğiz Utku'yla isteklere 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Anılarla yaşamak ne güzel bir söz değil mi? Çünkü hayatın koşturması içerisinde biraz da kendimize zaman ayırıp şöyle biraz da geçmişi düşünüp ona göre hareket etmekte her zaman fayda var. Çünkü bizsiz daha yok dostlar bu hayatın içerisinde. Lütfen herkes gönlündeki güzelliği, gönlündeki ümidi hiçbir zaman eksik etmesin. Devam ediyoruz. 15.26 oldu saatler. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Sevda Hanım mesajı var. Biz teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevda Hanım'a ve bütün sevdiklerine ithafen bir şarkı hazırladım. Ayrıca Gamze Hanım, o da bizi dinliyor. Arkadaşlarım Sevinç, Yeşim ve Emra için sizden bir şarkı istiyorum. Düzce'den sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Kübra'nın mesajı var. Merhabalar Samsun'dan. Eşimi çok seviyorum. Benim gözlerim demiş. Ondan başkasına bakmıyor. Kolay gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostumuz. Fitnat, iyi yayınlar Eskişehir'den. Bütün arkadaşlarım için bugün ne çok 90'lar istekleri var. Bugün ne kadar çok 90'lara hasret olan dostlarımız var. Şimdi bir şarkım daha var. Önce bu şarkıyla sizlere buluşturacağım. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bugün unutmuyorsunuz, saat 16'ya kadar sizlerle birlikteyim. Yarın da yayında olamayacağım. Haberiniz olsun dostlar.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

15-36 saatler Uğur, her şey gönlünce olsun senin de. İyilik yapılacak tamam da demiş. İnsanlar gerçekten çok art niyetli diyor, çok nankör demiş. Kardeş kardeşi bile diyor kandırmaya çalışıyor. Öyle bir düzendeyiz, öyle bir zamandayız. Biz onlardan olmamaya çalışalım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Kızı meleğim için sizden bir şarkı istiyorum diyor Antalya'dan. Mehmet Gemlik'ten sarık şarkım sizler için. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Sağlık sıhhat diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. O da güzel bir söz paylaşmış. Kahramanmaraş'tan Sümbül, her zamanki muhteşem şarkılar, sağ olun, eksik olmayın, her şey gönlünüzce olsun. Esma, Almanya'da kütüphanede ders çalışırken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı iletiyorum diyor. Allah zihin açıklığı versin, her şey gönlünce olsun senin de. Selamlar, her zamanki gibi yine sizi dinliyorum, harikasınız diyor. Çok sevdiğim eşim Ayşem için ve bütün sevdiklerim armağan olsun diyor sevgili Enver. Murat Sivas'tan sevgilerle, Batman'da olan çok sevdiğim Kudret için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Önce bu şarkımız vardı. İstek almıştı. Çok da istek alan ve çok da sevilen bir Gökhan Tepe çalışmasıyla bir buluşturayım sizi. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edelim, olur mu dostlar?

Bundaki en kıymetlime canım eşim armağan olsun. Ankara'dan Yozgat Sorgun'daki sevdiğime bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış Zehra Nur. Allah tez zamanda kavuştursun, selam olsun. İsa merhabalar İstanbul'dan eşim Hatice için. Sıradaki şarkım sizleri için. Allah tez vakitte kavuştursun diyelim. Şenol o da yollarda bize kulak veren can dostlarımızdan yolunuz açık olsun. Merhabalar şu anda İstanbul'dan İzmir'e doğru gidiyorum. İyi ki turkuaz var diyor. Sabah yola çıktığımdan bu yana çok güzel arkadaşlık yaptınız bana demişler. Sevgili Lale Hanım'a ve şu anda bizleri yollarda seyir halinde dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Adana'dan Kezban ben de dinliyorum. Yaylaya gitmeye hazırlanırken demişler, selamlar. Erzurum'dan Serap sizi severek dinliyorum diyor, evdeyim. Son şarkılar sizleri için. Hatice her şey gönlünüzce olsun, sizin de ellerinize sağlık. Evet ben müsaade istiyorum. Saat 17 itibariyle hop dedik Ayhan sizlerle. Yarın yayında olamayacağım. Allah sağlık saat verirse bir sonraki gün çarşamba günü yeniden kavuşmak ümidiyle. Güzel bir hafta olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Petrol ofisinden

0: Tuğmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen Umran Oto Ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali yoğun katılım ve kapsamlı etkinliklerle sona erdi. 1500'den fazla etkinliğin düzenlendiği festivale 1 milyondan fazla kişi katıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımı turnuva öncesi ana kamp çalışmalarını yürüteceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Serbest piyasada gram altın 6.401 dolar 46.10 euro ise 53.25 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: geldiniz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Reklam.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7.

Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz. Bir reklam.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: bak burada.
1: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.

Esnekte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklam.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ermenistan dün sandık başındaydı. Seçimi Başbakan Paşinyan kazandı. Türkiye için sıcak mesajlar verdi. Azerbaycan'la barış içindeyiz, Türkiye ile de ilişkilerimizin normalleşmesini umut ediyorum dedi. ABD Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, yapay zekanın enflasyonu 5-10 yıl içinde düşüreceğini iddia etti. Daly, yapay zeka araçları iş süreçlerini hızlandıracak, şirketlerin birim başına üretim maliyetleri düşecek, bu da enflasyonu geriye çekecek dedi. Üniversite kenti olarak anılan Eskişehir'de mezuniyet döneminin gelmesiyle çiçek satışlarında artış yaşandı. Mezun olan öğrencilere ailelerinin en çok almayı tercih ettiği ise lilyum buketler. Buketlerin fiyatları 1000 TL'den başlarken tekli çiçeklerde 250 TL'den satışa sunuluyor. Son araştırmaya göre evcil hayvan sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar insan psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Hayvan sahiplerinin %47'si hayvanları evde yalnız bıraktıklarında kaygı yaşıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Cem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a. Saatler 17.07'yi gösteriyor. Bugün ayın 8'i, günlerden pazartesi. Yepyeni bir haftaya merhaba diyoruz. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dostlar 8'e kadar buradayız. Güzel bir program olsun. Yapacağımız işlem basit. WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. Önce havada

0: almak istiyorum. Kabul buyurun lütfen. Sesli mesajlarla programa ortak olun. WhatsApp üzerinden. Sonrasında beraberce bu yolculuğu aşalım. Bu arada yurt dışında yaşayan dinleyicilerim var. Onlara da selamlar ileteyim. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
1: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları.

0: Bir fotoğraf geldi. Edirne'de yol çalışması yapıyoruz. Size de kepçe üzerinden dinliyorum. Ben Yaman Usta'nın bugün doğum günü. Sizlerden bir selam alabilir miyiz? Şarkı da bekliyoruz demiş. Yaman Usta hangisi bilmiyorum ama doğum gününü tebrik ediyorum. Çok da sıcak bir gün. Orada çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Allah kolaylık versin. Yaman Usta doğum günü kutlu olsun.
1: Merhaba Ayhan abi.
0: Canım.
1: Ben sizden Belinay.
0: Belinay.
1: Bütün aile her gün seni dinliyoruz.
0: Sağ olun, selamlar.
1: Bugün benim doğum günüm.
0: Öyle
1: Sana
0: mi?
1: Şarkıyı benim ve ailem için çalar mısın?
0: Tabii ki çalarım.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum nice güzel yaşlarım. Esenyurt'tayız Ayfer. Eşim ve oğullarım Fatih ve Onur. Fahriye eşiymiş bu arada. Fatih ve Onur'a da selamlar. Ailecek, çok güzel. Radyo Ailecek dinleniyor. İzmir'den Disco Yaşar. Oo, eskilerden. 80'li yıllara gidelim mi diyor. Disco Yaşar. Benim de Polis Radyosu'nda. Yani daha özel radyolar yok o zaman. Yabancı müzik programı yapıyorum Disco Yaşar. Programın adı Disco Show'du mesela. O geldi şu anda aklıma. Evet ya, Polis Radyosu'nda Disco Show. Yabancı müzik programıydı. Güzel plaklar çalıyordum ben o zamanlar. Tabii. New York'a bir günaydın. Güneşli bir New York sabahı.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Haydi bakalım kimler nerede neler yapıyor. Saat 6 gibi ortaya bir konu atarız, o ayrı ama şu anda meraktayız tabii ki. Hatta İstanbul trafiğine de bir göz atalım. %67'lik bir yoğunluk var. Akşam trafiği başladı. Bugün çok sıcak bir gün İstanbul'da. Yollarda olanlara kolaylıklar diliyorum. Her akşam olduğu gibi bu akşam da aynı sıkıntılar. O yüzden çok detaylara da girmek istemiyorum. Biraz il il gezelim, ülke ülke de gezelim, bakalım kimler nerede beni dinliyor. Şanlıurfa'dayız Sinan. Mesaideyim, Optik Show'dan bir doz almak için buraya kadar geldim diyor. Eyvallah, dozu hemen verelim. Oradan Siirt'e geçelim. Harun ve kuzeni Ela. İzmir'e gidelim. Vildan, her zaman olduğu gibi sizleri dinliyoruz. Teşekkürler. Bakalım bakalım bakalım burada kim var? Kayseri'de hava çok güzel. Sevgili Burçin, o da sıkı bir radyo turkuazcı. Ona da selamlar iletelim. Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Dostlar, Instagram'da da varız. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Dileyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar şöyle şarkılarla saat 6'ya kadar bir yol alalım bakalım, haydi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam, Tombank, kartım hadi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

Patronumuza da bir seslenebilir miyiz? Paraya kızıp bize kalemi taktırsın lütfen Fatma. Tamam, duyurmuş olalım buradan ama firma ismi okuyamıyorum Fatma'cığım ya. Ya bir de klima taktırsın yani patronlar. Ne var ki bunda yani? Bir klima yahu. Siirt'teyiz Yusuf. İyi akşamlar. Belediye çalışanlarıyız. Özellikle temizlik birimi. Size bir merhaba. Gönderdim gittim. Ata İskenderun'dayız. Abdullah. İyi akşamlar. Kahramanmaraş'tayız Mehmet. İsa arkadaşımla beraber işten çıktık. Seni dinliyoruz. İlan Durmuş mesajı aldım ama istek programı değil ya. Ne olursa olsun. Ben yine de sana selam yollayayım. O zaman programın dengesi bozuluyor. Bu sefer sana dinletirsek eğer senin istediğin şarkıyı. Diğer dinleyicilerimiz de haklı olarak alınganlık gösteriyorlar. O yüzden böyle ortayı bulalım. Bir de istek işi bizim Utku'nun işi. Onun alanına girmeyelim. İlan Durmuş iyi yolculuklar. Selamlar. Yaklaş.

0: burası neresi? Batman. Ha, fotoğraf geldi, çok güzel. Batman'dayız Beyhan, selamlar, çocuklarla beraber seni dinliyoruz. Vay, yakışıklılar, gördüm sizi ta İstanbul'da. Selamlar, iyi yolculuklar diliyorum. Erhan Akif Yılmaz, Optedik Show dinliyor. Hatay İskenderun'dan selamlar, harita teknikleriyim. Bu sıcaklarda ölçüm yapmak zorunda kalan tüm doğalgaz çalışan harita teknikerlerine selam olsun. Firma ismi veremiyorum sevgili Erhan. Ama sana ve iş arkadaşlarına selamlar, kolaylıklar diliyorum. Dostlar, kısa bir reklam arası verelim.
1: Bir reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Lumix motor yağları. Hop dedik show. Buradayız.
1: Aman neyelim üstadım.
0: Şükür görüşürüm. Hoş geldiniz. Şimdi biraz el il gezelim istiyorum. Bakalım kimler nerede neler yapıyor. Mardin'den selamlar. Bizler veteriner ekibimiz Hasan. Ondan sonra Şuma. Mardin'in kavurucu sıcaklığında seni dinliyoruz. Soğuk bir reyhan şerbeti tadında. Bu kadar geldik Mardin'e. Niye bizi içirmediler o şerbeti? Devam edelim. Yahya hoş geldin. Ankara Polatlı'dan dinliyoruz. Halı yıkama işi yapıyorum. İyi hatırlattın. Ben de evde iki tane halı var. Vermem gerekiyordu. Bak yemin de. Geçen çünkü bir halı yıkama arabasıyla karşılaştım. Önüne kırdım. Kavga yapacağız sandı. Yok dedim, kart ver, halıyı yıkatacağım dedi. Valla.
2: Yok.
0: Gitti. Endişelendi. Kavga yapacağımızı sandı. Ben öyle şeylere girmem yani asla. Dedim kart ver, bizim semtte misin? Evet dedi. Dedim hemen telefonla yarım saat bir saate geliriz alırız dedi. İki güne kadar teslim ederiz dedi. İki tane halı vardı, bak onu iyi hatırlattın. Onları hemen ben de vereyim. Hava sıcak, halıları ağır, araba klimasız, adresler arası seni dinleyerek geçiyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Her işin kendince bir zorluğu var. Kırklar eline bir merhaba, Duygu merhaba. Bugün canımız şefimiz Nursel'in doğum günü. Öyle mi? Nursel o zaman güzel bir doğum günü kutlaması. İyi ki doğdun Nursel. Nice güzel yaşlara.
3: Alo.
0: Efendim.
3: Alo Ayhan abi.
0: Efendim.
3: Ben Vahit.
0: Vahit.
3: Gebze'den.
0: Gebze'den Vahit. Alo.
4: Ses gelmiyor ya.
0: Alo. Gebze'den Vahit. Alo.
4: Alo. Amcacığım beni duyuyor musun?
3: Serin havaları bulana veya getirene 100 bin lira veriyorum.
0: Aa, eski şakalar. Alo. Eski telefon şakalarım. Alo. Eyvallah.
3: İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Eski telefon şakalarımız. Onlar biz dedizi yaptık. Herkesin hatırasında, hayatında yer etti. Ve oradaki yerlerinde kalmaya devam edecekler. Almanya'dayız Recep. Bir de Instagram'a bir mesaj gelmişti. Onu da okuyalım ya. Ayıp olmasın. Bakalım neredeydi o? Almanya'dan sevgili Fahri, Leyla'ya bir selam yollayabilir miyiz? O benden çok uzakta. Bu vesileyle selamı yollamış
5: aracını
0: olalım.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Destekte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güven.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EZCO demek.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Gaziantep'teyiz Gökhan.
1: Hop dedik Ayhan.
0: Efendim.
1: Selam. Gökhan ben.
0: Gökhan söyle bakalım.
1: Sıradaki parça yol arkadaşım çok gergin olan Ahmet Silindir'e gelsin.
0: Eyvallah.
1: Herkesin yolu açık olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Gökhanlar niye kendilerine Gökhan diyorlar onu anlamamakla beraber. Yine de sana da bir selam yollayalım. Fatih ben ömür törpüm Şükran'a diyorum ki hadi de bakalım Fatih'çim. Tamam seviyorum ama bezdirme yahu hatun demiş. Vay arkadaş millet neler yaşıyor bu saatte. Millet neler yaşıyor bu saatte. Devam edelim, haber merkezine bağlanacağız. Antalya'dayız Ömer. Sana da bir selam yolluyorum. Coşkun Kaptan sana da bir selam yolluyorum. Önce bir haber merkezine bağlanalım. Sonrasında günün konusu geliyor.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Katil İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırıları sonrası ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımı, turnuva öncesi ana kamp çalışmalarını yürüteceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun Ocak-Mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

için önemli. Konu halı yıkamadan açıldı. Ya çok komik bir telefon konuşması var. Belki denk geldiniz, belki gelmediniz. İlk kez dinleyeceksiniz ama ona göre bir üzerinden geçelim istiyorum. Gaziantep'ten Gökhan. Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. O çok uzun iş olur ama madem gönlünden kopmuş. İşte Antep fıstığı, salça, toz kırmızı biber filan. Ya onu tutarı neyse benim hayrıma, benim hatırıma, birine bir sadaka niyetine ödemeyi yaparsın olur biter. Hiç onları göndermene gerek yok. Boş ver ama kalbinden geçen.

0: Radyoculuğun güzel yanı bu mesela. Bak bize hep böyle illerden farklı hediyeler de gönderilir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyicilerimiz de böyle çok aile gibi iç içe olduğumuz için asla bizi kırmazlar. Ama şimdi hiç uğraşma. Yani orada bir sadaka niyetine birilerine bir şey verirsen o benim daha çok işime gelir, hayrıma. Teşekkür ediyorum, çok naziksin. Kasım Yel, gözümüz yolda kulağımız sende. 15 Temmuz şehitler mi, Fatih Sultan Mehmet mi? Sanki Fatih Sultan Mehmet köprüsü gibi geldi. Ama denizin rengi ne kadar güzel değil mi? Boğazın rengi birkaç zamandır tam turkuaz oldu ya yılın bu dönemlerinde. Şahane gözüküyor. Polatlı'dayız Ayşe, sana da selamlar. Şimdi dostlar, en son halı yıkamaya ne zaman verdiniz halılarınızı bilmiyorum ama bir abimiz halılarını vermiş. Fakat anladığım kadarıyla halı verilirken bir fiş ya da cep telefonuna bir mesaj gelmesi gerekiyormuş. Aslında bu firmayla daha evvel de çalışmış. Fakat bu kez hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla ne mesaj gönderilmiş ne de fiş verilmiş. Abimiz de bunu pazar akşamı saat 23'te o numarayı arayarak soruyor. Soruyor da enteresan bir sohbet oluyor. Bak bunu dinlediniz mi bilmiyorum. Dinlemediyseniz herhalde yani müthiş bir bomba bu. Sonra size soracağım kim haklı diye. Halıcı mı, müşteri mi, siz karar verin. Şimdi hazırsanız eğer lütfen ricamdır. Sesi biraz açın, konuşmayı lütfen duyun. Çünkü burada hakkaniyeti davranacağız. Kim haklı diye soracağız. Bakalım neler olmuş.
1: Alo.
2: İyi günler, Orange Express mi?
1: İyi akşamlar abi, evet.
2: Mesaj gelmedi bana, halıları aldınız, ne zaman geleceği hakkında, fiyatını hakkında, hiçbir şey mesaj da gelmedi, kağıt da vermediniz.
1: Abi araya pazar girdi, bugün çalışmıyoruz, yarın gelir mesajımız.
2: Ama halıları aldınız.
1: Abi aldık halıları da, dükkana götürüp indirmedik halıları aldık, servis arabası evin önünde bekliyor.
2: Evet. Peki sorayım ben, ne zaman gelir?
1: Çarşamba günü gelir abi.
2: Tamam, yani kurumadan gelmesin de. Ya da temizlenmeden.
0: Evet.
1: Abi biz halıları yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim veya ıslak mı teslim edeceğiz yani?
2: Ben kaç tane halıcı evi yedim. Kimisi ıslak ıslak gönderdi. Kimisi temizlenmeden gönderdi.
1: Vallahi abi,
0: şimdi... Bak şimdi tansiyon yavaş yavaş yükseliyor. Pazar akşamı 23. Halıcının telefonu çalıyor. Adama ne SMS yollamış ne de bir şey vermiş, belge vermiş. O da soruyor. Sonra yıkayıp mı göndereceksiniz diyor. Halıcı da diyor ki yıkamadan niye gönderelim diyor. Şimdi tansiyon yavaş yavaş yükseliyor. İyice dinleyin lütfen. Bakın.
3: Bu ne be?
0: Dinleyin, dinleyin. Sonra soracağım kim haklı diye.
2: Daha önceden gönderdim, denedim. Temiz gönderdiniz, kurudumuş gönderdiniz. Gene aynı şekilde temiz ve kurumuş şekilde abi, istiyorum Mehmet Bey. Anladın, bir dakika.
1: Ne bir dakika abi, hayırdır? Gecenin 11'inde aramışsın bırbır, hayırdır? Ne istiyorsun abi, derdin mi?
2: Çünkü benim sözümü kestiğin için anlamadık. Benim sözüm bitmeden konuştum, lafımı
1: ortadan aldı. Lan abi gördüm. Gece piyangodan mı çıktın, gözünü seveyim ya.
2: Kardeşim gene sözümü kestim bak. Bak benim derdimi anlat.
0: Halıcı burada sözü kestiğini iddia ediyor beyefendi. Hala derdimi anlatamadım diyor. Devam edelim.
2: Anlatma. Yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni?
1: Ya aman lanet olsun, yıkamayan istemiyorsan geri bırakıver en sabahı.
2: Hayır lan, halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım?
1: Lan abicim ben ne diyorum ki, her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına? Gündüz arı yedin abi.
2: Ya ama sözümü kestin sen benim.
1: Ne oldu o zaman? Dünya mı yıkıldı sözünü kestiysem? Allah Allah.
0: Abi bambaşka bir dünya bu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şimdi devam ediyor. Devam kısmında dinleteceğim sizlere ama hemen daha dakika bir gol bir şunu sorayım sizlere. Bu tartışmada sizce kim haklı? Halıcı mı, müşteri mi? Yani sözünü kesme durumu da var. Fiş vermemiş, SMS yollamamış falan. Ya ilginç bir durum. Ne diyorsunuz?
2: Ya ben anlatamadım derdim, onu demek istiyorum ben sana.
1: Derdin ne o zaman, anlatıyorum ben, hadi anlat.
2: O zaman sözümü kesme, beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin. Bak sözümün lazım tamamı bitsin, ondan sonra anlat.
1: Lan abi Allah karına sabır versin, tövbe ya Rabbi. Gözünü seveyim kapat, tamam ya, yarın gelir mesajım mesajı.
0: Eyvah eyvah eyvah. Bu ciddi bir konuşma bu arada. Hani yapay zekayı doydu buydu değil. 0505 188 30
4: Nerede
0: manyak
4: varsa onu bulur.
0: Hey Allah ya. Ben şimdi size soruyorum. Halıcı mı haklı, müşteri mi haklı? Lütfen siz karar verin, cevabınızı yollayın. Biz de ona göre burada hakkaniyetli bir mahkeme kurmuş olalım. Kendimizce bir söz mahkemesi olsun bu. Ona göre yayınlayalım. 0505 188 30 çift 0. Halıcı saat pazar akşamı 23'te aranır mı?

0: Birincisi bu, ikincisi belge ya da SMS de vermemiş, o da var. Bir de sözünü kesiyor. Hay Allah'ım, memlekette konum yok. Reklam sonrası görüşelim. Haydi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni gazı kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: doğasında var. Pilot garaj yolu ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot garaj yolu ekspertiz.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: 8 Haziran saatler 18.19'u gösteriyor. Lubex motor yağları. Hop dedik şov. Kim haklı diye sorduk.
1: Hayır canım. Ben bak sen hala gene kestin gerosunu. Gene adam kesiyor.
0: Sözünü kesiyor devamlı.
2: Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Buyur abi ne istiyorsun?
1: Bak benim sözümü kesmeden dinleyeceksen konuşayım.
2: Ha dinleyin hadi.
1: Şimdi kardeşim benim. Sen ne zaman aldın benim hanları? Bugün sabah mı aldın? Sabah aldın. Dün sabah mı aldın? Ne zaman aldın? Dün sabah mı aldın benim hanları?
0: Hay abi ya ne muhabbet ya. Memlekette konumu yok diyoruz ya her zaman. Muratcan alıcı sonuna kadar haklı, müşteri haksız ve sıkıntılı. Çok güldüm, yandaki araçtaki bayan da bana tip tip bakıp dilimi ne der gibi bakıyordu. Diyarbakır'dan selamlar. Bakalım Şemsettin abi kim haklı bilmiyorum ama çok komik bir durum diyor. Ebru iyi akşamlar Denizli. Ya Afyon şivesi değil mi bu diyor. Hemşehrilerim diyor alıcıyı destekliyorum demiş. Ya gecenin 11'inde de iş daha yolsa diyor aranmaz diyor karşı taraf demiş. Eyvallah. Şöyle bir bakalım burada kim var acaba.
3: Merhaba abi, Bursa'dan Tolga ben.
0: Tolga.
3: Trafikteyim şu an seni dinlerken.
0: Eyvallah.
3: Bence burada halıcı abimiz kesinlikle %100 haklı. Hem gecenin o saatinde aranmaz adam.
0: E tamam, halıyı alırken de ama ne bir SMS atmış ne de fiş vermiş. Onun da kafasına takılmış.
3: Hem de abimiz dünyası yıkılmış gibi bir tavırda. Bence kesinlikle halıcı %100 haklı.
0: Halıcı %100 haklı diyenler buraya. %1000 halıcı haklı. Aydın İncilova'dan Bahattin. Eyvallah. Ankara'dan Abdurrahman. Abi bu alıcıyla müşteri Afyonlu mu? O şive değil mi? Memleketimin insanının şivesine çok benziyor demiş. Bence halıcı haklı. Bir anda ortalık böyle bir halıcıdan yana oldu Ergün, Ergün Bey.
4: Bak gene unuttum ya, sen tanıyorsun da.
0: Eyvallah.
4: Valla orada müşteri haklı derler yani bizim eski Türkçemizde.
0: Evet, her şeye rağmen müşteri haklı mıdır?
4: Ya öyle bir şey yok. Müşteri her zaman haklı değildir. Orada gecenin 11'inde alınmaz abi. Alt tarafı bir halıyı katmışsın. Sanki gittin sıfırdan bir gelin mi seçtin, damat mı aldın? Bir şey olmaz, yarın ararsın, sorarsın. Ya adam da yorulmuş.
0: Ama mal canın yongasıdır. Adam da halısına düşkün belli ki. Daha evvel çünkü ıslak bir şekilde teslim edilmiş.
5: Ayhan abi merhaba, Batman'dan selamlar. Müşteri her zaman haklıdır.
0: Öyle bir sözümüz var değil mi? Her işte olduğu. Müşteri her zaman haklıdır. Burada haklı mı?
5: Halısı alındıktan sonra kendisine bilgi verilmesi gerekiyordu.
0: Evet. Bakın. Bakın.
6: Bir reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum. 100 oktan diyorum. Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.

sabahlar Hop Dedik Show. Şimdi ederim halı yıkama işi enteresan bir iş tabii ki. Dedim ya ben de aşağı yukarı bir yarım saat 45 dakika kadar evler ya iki halım var ben de vereceğim. Unutuyorum bugün yarın verecektim falan diye. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Rize'den çıktık evimize gidiyoruz. Ya biz de halı yıkatıyoruz ama burada diyor denilen doğru diyor. Bu halılar diyor asla diyor kurumadan geliyor diyor. Yani müşteri tamam abartmış olabilir ama diyor iş arkadaşım İsmail'e bir selam yollayayım diyor. Ya halıyı verdiğimizde kurumadan gelme ihtimali yüksek diyor. Bunu da halıcılar duysun demiş. Bilmiyorum ki. Abi Türkiye'de tartıştığımız konu halı yıkamacılar. Vay arkadaş nereden nereye geldik onu ya. Peki görüşleri almaya devam edeceğim. Çok görüş var elimden geldiğince yayınlayacağım.

0: 80'li yılların başı. O dönem çıkan albümler ve tutan şarkılarda birebir hemen Yeşilçam'da filmler çekilirdi. Bu şarkı da Orhan Gencebay şarkısı çok tutunca Şerif Gören yönetmenliğinde 1980 yılında Orhan Gencebay tarafından başrolündeydi tabii ki, filme çekildi. Orhan Gencebay'ın da rol arkadaşı burada Müjde Ardı. Şarkı yıllar sonra Mustafa Sandal okumuş. Bunu da bir mini bilgi, hani ne işinize yarar bilmiyorum da. Yine de söyleyeyim, belki hani olur da kim milyoner olmak ister yarışmasına falan katılırsınız. O anda sesli olarak da bir soru gelir, anında cevaplarsınız. Ben üstüme düşeni yapayım.
1: İyi
0: hadi bakalım. Buyurun Gökhan Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Ayhan abi, Kahramanmaraş'tan Gökhan ben.
0: Buyurun.
2: Kim haklı kim haksız bilemem ama bizim toplumumuzun, bizim yani insanlarımızın
0: evet,
2: en büyük problemi kimsenin kimseye tahammülünün kalmamış olması.
0: Maalesef orası kesin, maalesef. Onu çokça yaşıyoruz zaten. Kemal Elçin, seni dinliyorum, buyurun lütfen. Sizin yorumunuz nedir?
3: Bence burada halıcı haklı, halı yıkamacı haklı.
0: Eyvallah.
3: Yani %90 bu insan da Ispartalı galiba. Konuşma tarzı ona benziyor.
0: Olabilir.
3: Ama bence soruyorsan gerçekten halıcı haklı.
0: Hakikaten nereli bu insanlar? Ispartalı, Afyonlu diyenler oldu. Orta Anadolu'dan da.
4: Ben ne zaman verdim bilmiyorum abi. Ben günde 300 tane eve gidiyorum. Hatırlamıyorum yani.
5: Sabahın aldım, tamam.
4: Evet, tamam.
5: Sabahın alları götürüyorsun da. Mesaj atmıyorum. Bak ben burada kimsin? Yani neden yani götürüyorsun hallarımı? Ne ama kağıt vermiyorsun.
4: Lan bu kıytırık 4 tane halıga mı kaldım senin? Ben 20 senedir halı yıkıyorum.
0: Şimdi o da diyor ki kıytırık 4 tane halla mı kaldım diyor. 20 senedir halı yıkıyorum ben diyor.
6: Yok deme.
0: Valla. Burada da halıcı da biraz böyle sinirden abartmaya başlıyor artık yani. Kıytırık 4 tane halıya kal. Adamın kendi malı yani, kıymetli. Olabilir. Olabilir. Devam edelim. Erdinç, söz sende, seni de bir dinleyelim.
7: Üzerinden herkese selamlar, saygılar. Valla bu olayda sanki Güldür Güldür Show'dan bir kesit izliyormuş, dinliyormuş gibi olduk ama.
0: Değil mi?
7: Bana öyle sorarsan halıcı haklı ya. O saatte
0: evet,
7: de aranılmaz ki.
0: Evet.
7: Teşekkürler.
0: Peki yayınlar. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir reklam arası verelim, sonrasında devam edelim.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında

0: Market'te bulacaksın.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiniz. Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Top Dedik Show devam ediyor.

0: ara. Abi bizi de sesli yayın alsana. E buradan işte sesli mesaj yollayabiliyorsunuz WhatsApp'tan. 5-30 saniye yeterli yorumlarınız için. Hop Kedigan haberim Eskişehir'den Mecit. Ben de az evvel tanıdık bir halıcı var, onu aradım. Sözümü kesme dedim, adam yüzüme kapattı. Rasime doğrudur. Halıcı dostumuz bize ulaştı bu arada, onu hemen söyleyelim. Halıcı arkadaşımız Afyon'da yaşıyormuş. Kendisi sesli mesaj yazdı. Ya nereden nereye geldik oğlum?
1: Yok.
0: Vallahi ciddi diyorum. Doğrudur. Şimdi ondan ben yorum aldım. Batman'dayız. Ömer merhaba.
2: Kesinlikle halıcı haklı değil.
0: Niye?
2: Aynısı da bana geldi. Nemli. İki gündür kurutmaya çalışıyoruz. Batman'dan Ömer. Sevgiler.
0: Devam edelim. İzmir'deyiz. Mehmet merhaba.
3: Ayancım iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: Yani o saatte aranmaz. Heh. Orada
0: müşteri
3: hatalı. Heh. Ama esnafsın, biraz daha yumuşak konuyu kapatabilirsin. Bu kadar uzatmaya gerek yoktu.
0: He.
3: Adamı tatlı bir dille gönderebilirdi.
0: Şimdi
3: aslında gönderiyordu önceden ama sonradan alevlendi. İlaçlarını almamış herhalde.
0: Büyük ihtimal.
4: Sen benim yine sıkıntı.
5: Hay anasını sözünü mezunu tövbelerin estağfurullah ya.
4: Tamam sen ne mesaj attın.
5: Tamam.
4: Ama hallarımı aldın gittin.
5: Tamam. Abi, yani sen halları sattım ben, biliyor musun?
0: Halları da sattım diyor bu arada. Şimdi alıcı dostumuz bize ulaştı.
6: Afyon Karahisar'dan Oğuz Ekspres halı yıkamadan salam var, sevgiler, saygılar. videonun asıl sahibi benim, ses kaydının.
0: Tamam.
6: Müşterimle yaşanan bir diyalogtu.
0: Tamam.
6: Tamamen doğal, orijinal bir diyalog.
0: Ne bu, dizide mizide bir yerde kullanılmış diyorlar, o nedir?
6: Güldür Güldür Show'da bunun skecini yapmaya başladı.
0: O sizsiniz yani, halıcı olan sizsiniz.
6: Bu olay yaklaşık 3-4 yıl önce benim başımdan geçti.
0: Peki şimdi nasıl oldu da bu ses kaydı bir anda sosyal medyaya düştü? Ben ilk kez duydum bunu.
6: Yayına bağlanmak istiyorum ama bağlanamadım bir tür.
0: Tamam, ses kaydınızı aldım. Şöyle yapalım, bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra sizi bir dinleyelim bakalım neler oldu. Olaya bak. Efendim halıcı bize ulaştı. Tamamdır. Birazdan cevap hakkını kullanacak. Bakalım bu konuşmanın sonunda neler yaşanmış sonrasında.
7: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: da.
1: Buyurun.
0: Karıştırırken en sonunda buldun ana çekirdeği. Hadi bakalım hayırlısı. Nasıl çıkacaksın bu işin içinden?
1: Bilmiyoruz ama halıcı dostumuz da şu anda şimdi cevap hakkını kullanacak. Dinliyor bizi, dinlemiş, ulaştı. Ona da şimdiden söyleyelim. Bu kısmı yayınladık. 2-3 sene evvel olmuş bu olay bu arada. Herkes genel manada halıcı dostumuzu aklı buluyor. Halılar ıslak geliyormuş filan, genel manada halı yıkamayla ilgili şikayetler var ama o bu firmayı bağlamaz tabii ki. O ayrı bir durum. Şimdi halıcı dostumuz diyor ki, onu da bir dinleyelim bakalım. Ben ona sordum özellikle. Sonrasında ne oldu diye. Buyurun.
2: Sonrasında halıları teslim ettik. Elemanına gönderdim. Dedim evet, başımıza iş almayalım.
1: Evet.
2: Halıları da hazırmış bu arada. Mesajlarda eşinin, hanımefendinin telefonuna gitmiş.
1: Mesajlar aslında yengeye gidiyor. Abi bana gelmedi diye ortalığı ayağa kaldırıyor. He. Peki dememiş mi mesajlar bana geldi diye?
2: Ama gece 12'de tabii aklına gelince halı malı arkadaşın 12'de aramak istemiş.
1: Peki bu adamla tanıştınız mı daha sonra? Bu kadar televizyonda skeçlere falan konu oluyor. Tanışma imkanınız oldu mu?
2: Hatta Sabit Hattım aramış. Biz dükkanda olmadığımız zamanlar veya hafta sonları, pazar günleri telefonu yönlendirmeye alıyoruz cep telefonumuza.
1: Tamam.
2: Bir de orada ısrarla bana eziyet ediyor yani.
1: Allah Allah. Adamın halıları kıymetli demek ya. Malcanın yongasıdır. Öyle de düşünmek lazım ama yine de sinirlerinize iyi hakim olmuşsunuz. Yemeği
2: almayacaksın o zaman kardeşim diyor. He. Sen benim sözümü kestin diyor. Ben de evet, sözümü kestiysem dünyama yıkıldı diyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Gene şiddetleniyorum. İddetleniyorum yani.
1: Sakin
2: bak,
1: ol.
2: Gene sinirlerim alt üst oldu.
1: Sakin ol. Sakin ol. Allah Allah.
2: Hadi.
3: İyi günler, Orjin Express mi?
2: İyi akşamlar abi, evet.
1: Evet.
3: Mesaj gelmedi bana, halıları aldım, özledim ben geleceği hakkında.
1: Ben bunu yeni duydum ya, sonra şey de oldu değil mi, bu Ali Sunal'ın programında herhalde konu olmuş anladığım kadarıyla. Onlara da bir siteminiz var, buyurun.
2: Bir sitem etmek istiyorum.
1: Tabii.
2: Defalarca onlara da ulaşmaya çalıştım.
1: Niye?
2: 6. 7. skeci çektiler bu konuyla alakalı.
1: Oo, onlar da bayağı ekmeğini yemişler bu işi yani. 6. 7. skeç size ulaştılar mı peki?
2: Yani ücreti mukabilinde bir yere evet, gelmek istedim ama bir türlü iletişime geçemedim.
1: Allah Allah, o kadar skecin üstüne.
2: Ali Sunal Bey'e de burada sistemimi iletmek istiyorum yani.
1: Peki, biz de iletelim en azından. Valla o programı bilmem, gördüğünüz üzere bizim program daha etkili yani. Anında bak sen duydun, bize ulaştı. Biz de buradan sesinin duyurmaya yardımcı oluyoruz. Daha ne olsun. Dostlar, saatler kaçı gösteriyor? 18.50. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sağ

0: hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada? Denizbank burada.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Seni ister ister
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo.

0: skeçler falan çekilmiş ama ben haberim bile yok yani, o yüzden. Fakat nihayetinde olayın en azından detaylarını da öğrenmiş olduk bu vesileyle. Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum sizlere. Burada kim var?
1: Ayhan abi iyi akşamlar. İlk canım. Ben Mert, herkese selam.
0: Eyvallah Mert, selamlar. Konya'dayız

aynı şekilde. Ya bayağı ünlüymüş bu alıcı yalnız orada, alı yıkamacı daha doğrusu. Herkes tanıyor kendisini. Demek ki güzel iş yapıyor esnaf. Orhan'dan Sema. Bakarız. Daha zamanımız var. Eskişehir'deyiz. Mecit, sana da selamlar. İzmir'deyiz. Mehmet Kuru. Yine İzmir'deyiz. Torbalı'dan Emre. Ailecek seni dinliyoruz. Bize bir selam. Yine İzmir'deyiz. Seyhan, sana da bir selam. Esat Aydemir, bir merhaba. Olayı artık anladık. Hızlı hızlı geçiyorum, isimleri okuyorum. Katılan tüm dinleyicilerimize teşekkürler. İstanbul trafiğinde yoğunluk şu anda %72 seviyesinde. Lübeks motor yağları. Hop dedik, şov devam edecek. Saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk.

0: Alpay klasiği Eylül'de gel yakıştı. Gökhan Tepe buradaydı. Kimler varmış bakayım?
1: Aynen abi merhaba. Ben Bursa'dan Hasan.
0: Kısa oldu tamam aldım sesini.
2: Merhaba Hop dedik. Zonguldak Kilimli'den. Sevgiler selamlar. Sahilde balık tutuyoruz. Bize
0: öyle
2: rastgele
0: mi?
2: Der misin?
0: Rastgele.
2: Çocuklarıma selam söylüyorum.
0: Mert Efe, Zonguldak. İnşallah sınav haftam iyi geçer diyor. Sınav haftası çocukların. Güzel geçsin hacı.
3: İyi akşamlar Ayhan'cığım. Afyonkarahisar'dan Hacı Gültekin ben. İyi yayınlar, kolay gelsin. Her zaman buradayım.
0: Eyvallah Afyonkarahisar. Seviyoruz.

yerlerden bir tanesi ama artık İstanbullular alışık bu yoğunluğa. Bu saatte nerede neyle karşılaşacaklarını çok sıra dışı bir durum yoksa biliyorlar. O yüzden hayırlısıyla inşallah herkes evine gitsin. Özellikle Anadolu yakası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir şerit çizersek eğer, gidişi gelişli hem E5, D100 diyelim, hem TEM otoyolu, hem de sahil sarılı.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Sana yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sonu.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Bakalım kimler nerede neler yapıyor? Aydın'dayız Yeşim. Selamlar. Yürüyüş yaparken sizleri dinliyorum. Şahanesiniz. Kolay gelsin akşam yürüyüşü. Güzel olsun. Şimdi dostlar yavaş yavaş 7.30'da biliyorsunuz günün özel şarkılarını başlatacağız. Yani biraz daha hüzünlü şarkılar olacak. Şu ana kadar güldük, eğlendik, Lübex motor yağları hop dedik şovda. Biraz da hüzne ihtiyacımız var tabii ki. Sosyal medyadan takip etmek isterseniz eğer, Efsane Radyo gösterisi. Eski dostunuz, ben her daim buradayım, mikrofon başındayım. Radyo Turkuaz ve hop dedik Ayhan. Instagram'da, X'te, her yerde arama yaptığınız zaman onaylı hesaplar karşınıza çıkıyoruz.

0: saniyelik kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında tekrar buradayız.
1: Bir reklam.
2: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

civarda bir merhaba diyelim İstanbul'dan dünyanın dört bir yanına. Onlar da asla kendini yalnız hissetmesinler. Peki dostlar, birazdan günün özel şarkıları.

Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: afiyetle ye. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden

0: veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

Radyo Turkuaz'da günün özel şarkıları devam ediyor. Yolda olanlara, yurt dışında beni dinleyenlere, herkese selamlar. Lubex motor yağları, hop dedik şov. İşin şov tarafını son yarım saatte bir köşeye bırakıyoruz. Burada bizler baş başa kalıyoruz güzel duygularla.

Bir reklam. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Hüsnü Özel şarkıları devam edecek. Bir reklam arası rica ediyorum dostlar. Sonrasında tekrar burada olacağız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Mutlu yıllar mutlu akü.
7: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Açelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.

0: bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz ayları

0: da ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Dostlar, yeni haftaya merhaba dedik. Saat 5'te başladı yayınımız. Bu vakte kadar geldik. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak bir an evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle ay işi nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

haklı olarak bizi derinden üzen durumlara takılı kalabiliyoruz. Ama işte üzerinden bir süre geçtikten sonra takılmamamız gerektiğini de kendimiz yine fark edebiliyoruz. O yüzden takmayacaksınız diye söylemek yanlış olmaz sanırım. Dil de kolay tabii ki ama takıldığımız zaman sanki daha çok üstümüze geliyormuş gibi durumlar. O yüzden böyle yürüyüp gitmeli sanki. Hep yürüyüp geçmeli. Herkesin her şeyi anlamasını beklememeyi öğrettim kendime. Ve biz yürüyüp gitmeliyiz.

İnsanlar baktığında yeryüzündeki o narin köklerin, bitkilerin, ağaçların, kayaları ve toprağa deldiğini görür. Siz de şahit olmuşsunuzdur belki. Ama asıl mesele ona yolları açan kayaların ve toprağın o sert gövdesidir sevgili dinleyenler. O narin kökler aslında bir niyetle gelirler ve Bismillah derler. İşte bu mübarek kelimeye buyur geç der koca kainat. O mübarek kelimeye bütün kapılar, bütün yollar açılır gider. Hayatta her şey bir niyetle başlıyor aslında. İnsan bir şeye niyet etti mi, önce Bismillah demeli. Her işiniz hayra çıksın sevgili dinleyenler. Ve her niyetiniz bu güzel başlangıçla daha da güzelleşsin.

Her ne yaşarsak yaşayalım, ben yine de her şeyin güzel olacağına dair inancımı, umudumu taze tutuyorum. Yorulsam da, ne bileyim bazen sendelesem de, o yolda yürümek ve o yolu güzelleştirmek için elimden gelen ne varsa her şeyi yaparken buluyorum kendimi. Bu da beni mutlu ediyor. Başkası için belki boşuna kürek çekmek, boşuna bir uğraş ama beni mutlu ediyor. İnsanın hep bir gizli gücü varmış içinde. O gücü

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Bazı şeylerin zorluğuyla bazı şeylerin kolaylığının ayrımını yapalım mı şimdi? Mesela başarısız olmak bence kolaydır sevgili dinleyenler. Bir yükü sırtlanmamak kolaydır. Düşünmemek, önemsememek, bunların hepsi çok kolay. Bugün yapılması gerekenleri yarın ertelemek kolaydır sevgili dinleyenler. Zor olan sorumlulukları üstlenip doğru olanı yapmaktır. Başarılı olmak için mücadele etmek, vazgeçmemek, azimle o başarıya ulaşmaya çalışmaktır. Düşünceli olmak aslında çok zor değil ama ne yazık ki artık zor statüsüne giriyor. O kadar düşüncesizleri görünce. Sorumlulukları üstlenip doğru olanı yapanlardan olalım. Ertelemeyelim ve başarılı olmak için vazgeçmeyelim sevgili dinleyenler.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama bazen bulunmamak üzere saklanmak istiyor insan. Hayatın gerçeklerini kabul etmek zor geldiğinde böylesi bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Kaybetmeyi öğreniyor insan. Hayal kırıklıklarına tahammül edebilmeyi öğreniyor. Yani fark ediyor aslında. İhtiyaçlarını, ruhunu mutlu eden şeyleri, telaşlarını, huzursuzluğunu fark ediyor. Tabii ki aynı zamanda insan seviyor da. Kalbinde boşluk bırak.

0: bırakmayacak kadar çok seviyor hem de. Dünyevi zevkleri tertemiz hislere karıştırmadan seviyor. Aynı zamanda sile de biliyor. Uyumsuzluğu, tutarsızlığı, utandıranı, ilgisizi, sorumsuzu, hani halden anlamayanı, burnu düşse yerden almayanı, gözü devamlı dışarıda olanı da siliyor insan. En nihayetinde huzur bulmak istiyor çünkü insan. Onu duyanla, onu anlayanla, duygularını sıcacık paylaşanla, uzlaştığıyla, kavuştuğuyla, özdeki seni görebilenle huzur bulmak istiyor.
1: Zaman sadece birazcık zaman.

Yaşar Kemal diyor ki hiçbir zaman hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var. O da bir insanın bir insandan gördüğü yürekten bir sevgidir. Evet, hayatımızdaki insanlara hak ettiklerinden fazla değer verdiğimiz için bazen buna pişman ettirenler olabiliyor. Ama biz bunun pişmanlığını yaşamayalım sevgili dinleyenler. Ya da kendimize bunu sürekli pişmanlık olarak atfetmeyelim. Çünkü kendimizden sorumluyuz ya, onların durumunu kendimize yüklemeyelim bence. Yürekten bir sevgi diyoruz ya, işte o da bir kalbin büyüklüğünün sadeliği aslında. O sadelik, o güzellik, o sevginin büyüklüğü daim olsun bizim hayatımızda da.

Eskiden bu hayatta en kötü şeyin gerçekten yapayalnız kalmak olduğunu düşünürdüm. Yani bilmem, bu bir korku durumu değildi açıkçası ama eskiden yalnızlığa dair en büyük tedirginliklerim arasında yer alıyordu yalnızlık. Ama bunun böyle olmadığını tabii büyüdükçe anlıyoruz. Hele hele de hayattaki daha kötü bir şeyin olduğunu fark edene kadar. Nedir biliyor musunuz? Belki de biliyorsunuz ama keşke bilmeseniz diyor insan içinden. Hayattaki en kötü şey seni yalnız hissettiren insanların arasında kalmakmış. O yüzden sevgili dinleyenler, sizi yalnız hissettiren kalabalıklardan uzak durun. En sahte, en samimiyetsiz bir çoğunluk ya o. Orada yer almayın işte. Varın, yalnız kalın. Bir şiir, bir şarkı, bir kitap. Ne bileyim, keşfedilmeyi bekleyen yeni yerler. Yani hayata dair aslında yalnız da yapılabilecek çok güzel şeyler var. Ay ışığı bir de mesela. Daha sıcak sarar yüreğinizi. Sımsıkı da sarsın zaten.

kalemine hayran olduğum Üstad Sezai Karakoç, rahmetle anıyorum kendisini. Diyor ki, gönül han değil, dergahtır. Öyle paldır küldür girilip çıkılmaz, günahtır. Düşününce paldır küldür girip çıktılar gönül dergahımıza adeta. Hani ne düstur bildiler ne de insani hassasiyet. Çok değildi istenilen halbuki. Gönül kırmamak mesela. Gönül kırmamak yeterdi aslında. Bir şekilde yaralarımızı kendimiz sarabiliyoruz ama gönül kırıklığının ne ilacı var ne de dermanı. Zaman onu silip yok etmiyor. Sadece, sanırım sadece donduruyor. Ama yine de insan işte öyle güçlü yaratılmış ki bir şekilde üstesinden geliyor, dayanıyor ve Allah yine yarattığı kuluna yardım ediyor. Biz bittim dediğimiz yerde o yettim diyor. İşte bu yüzden acı da bizim, neşe de. Biz de zaten her akşam Ayşe nöbetinde o duyguların dört mevsimine şahit oluyoruz ya. Öyle gönül dergahımıza her geleni almamak da bizim elimizde yine. Hem insan insanın evidir. İşte bizi evi bilenlere denk düşsün yolumuz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Haziran 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsane.

Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken, yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimize de onun şiirlerini dinleyeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Cemil Meriç, sevgili dinleyenler. Günlüklerinin yer aldığı jurnal kitabında kendisini "Kimim ben?" hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi sözleriyle tanımlıyor. Mütefekkir Cemil Meriç, 12 Aralık 1916'da Reyhanlı'da dünyaya geliyor. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde Fransız dili ve edebiyatı öğrenimini görmüş. Cemil Meriç, gözlerindeki miyop rahatsızlığının artması sonucu 1955 yılında görme

cenazesini kaybetmesinin ardından önce Cerrahpaşa sonra Paris'te yapılan ameliyatların başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen olağanüstü çalışma ve üretme temposunu hiç düşürmemiş sevgili dinleyenler. Görme yetisini kaybetse de talebelerinin de yardımıyla çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. 13 Haziran 1987'de hayata veda etti Cemil Meriç. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün onun ölüm yıldönümü. Üçüncü saatimize Cemil Meriç'in Yağmur'dan Sonra Aşk şiirini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

Sen uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım gözlerine.

Dün gece yağmurun altında yine sen geldin aklıma. Işıl ışıl parlayan gözlerini aradım. Seni benden ayıran kaderimden utandım. Ne olurdu sen de olsaydın yanımda. Beraber ıslansaydık yağan yağmurda. Şarkılar söyleseydik geceye inat. Seni benden ayıran kadere inat. Ne çok isterdim saçlarına dokunmayı. Yokluğun yerine saçlarında kaybolmayı. O masum yüzünü bir kez daha görsem. Sana olan aşkımı bilmem nasıl söylesem. Yağmur bile sinsi sinsi yağıyor sensiz. Geceler bile yokluğunda ıssız. Ağlasam bile tek başıma sessiz. Sana olan aşkım daima sonsuz.

0: bende saklı.
1: Turgut Uyar günler geçer şiirinde diyor ya, günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni. Kim bilebilir ki kimi, neyi eskittiğini? Ben ne kadar önemserdim kendimi, hay Allah. Sen ne kadar kumraldın aynalarda, hay Allah. Temmuz tam bu işe göredir bana kalırsa. Gel bağışlayalım birbirimizi. Yani hayat çok kısa. Hayatın çok kısa olduğuyla yüzleşmeden evvel yaşamak istediğimiz ne varsa önündeki engelleri kaldırıp şöyle bir kenara itip bir an önce yaşamak adına adım atmalı sevgili dinleyenler. Hayat çok kısa. Küsmek için çok kısa, darılmak için, kızmak için, terk etmek için, yani birçok şey için hayat çok kısa. Mutluluk için bile çok kısa. Ama o bir anı yakaladığınız an, istediğiniz bir an, istediğiniz şekilde yaşamak istediğiniz bir an, hatta huzurla, mutlulukla, aşkla, yani tebessümle, iyi kiyle o anı yakalayın ve sımsıkı sarılın sevgili dinleyenler. Günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni. Kim bilebilir ki kim?

Seni düşünüyorum gecenin sessizliğinde. Bir ateş yanıyor ruhumun derinliklerinde. Hayallerinle besleniyor bu ateş. Ben ölsem de hiç sönmeyecek bu ateş. Bir an kaybolsam hayalimden, olur bu dünya bana cehennem. Ne zaman bitecek bu aşk bilmem. Sensiz olamam bir an bile ben. Hani hasret kalır ya toprak suya. Hasretim sana toprak misali. Ne mecnunlar gördü bu dünya. Leyla olmazsa zindan misali.

Ve yeni haftanın ilk uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Gününüzü konuştuklarınızı ve sustuklarınızı duyabilen biriyle geçirin, değil mi? Bana kulak verdiğiniz için, bizimle bu anı paylaştığınız için, ay ışığında yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun diyor Gorki. Bunun izahını Sartre şöyle yapıyor. Uyursan gece biter, uyuyamazsan sen. Ama son noktayı Freud şöyle koymuş. Çok uyumak kaçmaktır. Uyumamaksa yakalanmak. O yüzden bedeninizi ve ruhunuzu geceye teslim etme vakti sevgili dinleyenler. Yeteri kadar uyuyun ama. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.